0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olma.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

yerine küstüğünü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli.

koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit.

yanı yüze uğrandı. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.

şeyde işçi yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile.

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'da...
4: Tiele Radio ist immer für euch da. Wir begleiten euch entspannt durch den Urlaub, damit ihr eine besonders erholsame Zeit habt.
5: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar.
6: Dijital çözüm ortağınız Your Server Solutions. Merhaba Hamburg'u sunar. Your Server Solutions. Ihr Partner für digitale Lösungen. Präsentiert Merhaba Hamburg.
7: Ama oyuncuları ne yaparsın? 2 hafta kadro dışı bırakırsın. Gerekirse cezasını verirsin. Olay biter yani.
8: Ya ama öyle de şöyle, bana bir tanesi dedi ki sen çok ciddiye alıyorsun dedi. Dedim ki yani her şeyi oluruna bırakırsan, tabii ki bazı şeyler oluruna bırakmak gerek. Bazen bunlar senin kontrolün dışında olabilir. Ancak yani özellikle iş, işte randevular olsun, işte ne bileyim takip edilecek konularda itinalı olmak gerek ki zaten biliyorsun biraz daha meseleyi bilmiyorum bir parça çalacak çalıp da
7: mal. Sohbet edelim
8: yani. Şöyle yapalım yani, şimdi zaten derine gidersek, biraz daha konuyu açarsak kağıdım şöyle. Almanya'nın en önemli özelliklerinin başında disiplin geliyordu. Yani. Disiplin geliyordu. Ben 43 yıldır iş hayatının içindeyim. Devlet demir yollarında çalışıyorum biliyorsun. Ben orada çok iş arkadaşımı biliyorum. İşe yarım saat erken gelirlerdi. Ve herkes çıktıktan 15 dakika sonra eve giderlerdi yani. Evet. İşimi yemeye, eve iş bitmeden eve gitmezlerdi. Evet. Bugün örnek veriyorum. Oturduğum binada asansörüm bozuluyor.
7: Evet, benim de bozuluyor.
8: Bizimki 14 katlı bir binada oturuyoruz. Evet. Binada oturuyoruz. 3 hafta oldu asansör bozuldu. Soruyorum teknisyenlere neden kaynaklanıyor. Diyor ki parça yok diyor. Ya nasıl olmaz? Diyor ki şeyi bıraktılar diyor. Yedek parça saklamayı bıraktılar diyor. Söz sahibi olan kimseler diyorlar ki boşu boşuna aletlere, araç gereçlere ve parçaya para bağlamayalım. Evet. İhtiyacımız olduğu zaman ısmarlarız ve bu parçanın gelmesi
7: Çin'den geliyor bir de.
8: 6 ile ya almayadan
7: 9 ayda geldi benim. Benim 9 ayda geldi. Küçücük bir çip Çin'den geldi 9 ay boyunca.
8: Bizde
7: yani hadi biz genç adamız yani yürüyüp çıkabiliyoruz ama 80 yaşında, 90 yaşında apartmanda oturan insanlar vardı. Onlar eve hapis kaldılar.
8: Komşularım alışverişlerini aynı Türkiye'deki gibi
7: yaptık
8: sepet
7: yani.
8: Sallıyorlar.
7: Evet, hayır, alışverişlerini apartmanda bulunan gençler yapıyordu. Liste veriyorlardı. Onlar alıyorlardı. Bir şekilde götürüp eve bırakıyorlardı.
8: Ben mülk sahibine telefon açıyorum. Diyor ki biz size diyor taşıma servisi yok. Siz taşıma servisi arayın. Evet, getirsinler. Onlar fatura yazsınlar. Siz bana ya günlük ihtiyacın için her gün bir adam çağıramazsın. Bir de o kadar paran yoktur ki her adamın her gelmesi 3-5 euroya gelmiyor. Yani adam
7: tabii.
8: Yolda gelecek, araç gelecek, geliş gidiş masrafı olacak. Yani artık dediğim gibi herkes sorumluluğu kendi üzerinden başkasına atıyor. Ama bu sorumluluğun bittiği anlamına gelmez ki. Ben benim sorumluluğumu sana atarsan
7: tabii, ne olacak
8: sen ya? Takip etmezsen sorumluluğun ortadan kalktığı anlamına
7: kalkmıyor işte. Kalkmıyor. Bütün sorun bunun üstünde. Son dönemde hep görüyoruz. Yani bütün her şey, Kerim geçtiğimiz cumartesi günü Helin'le birlikte burada yayın yaparken konuşuyorlardı işte. Ya Kazım abi şöyle dedi, Kazım abi Almanya bitti diyor diye böyle espri yapıyorlar. Ama ben ciddi ciddi söylüyorum, 30 sene önceki Almanya ile bugünkü Almanya arasındaki farka baktığımız zaman abi dağlar kadar fark var. Burada şu an her şey çökmüş durumda.
8: Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi de Kazım, bu home office'ta. Benim nazarımda home office, yani eskiden de, yani diyorum, ben eskiden örnek veriyorum. Eskiden şeflerimiz işe gelirdi. Sabah 7'de gelirlerdi. Saat 16'ya kadar, ben çok iyi biliyorum, kısım şefleri, yani onların bir altları 10'da iki erken çıkacaklarsa bakarlardı koridorda, büyük şef bizi görüyor mu falan. Şimdi büyük şef işe gelmiyor.
7: Evet.
8: Büyük şef işe gelmiyor. Nerede? O home office yapıyor. Abi gelsin, yani bürosu var, sıcacık yeri var, çayı kahvesi, bir briefing alsın, sabahleyin oturup desin ki arkadaşlar hafta sonu atıyorum otobüs şirketinde kaza mı oldu, arıza mı oldu, aksaklık mı var, tamirat mı var? Bu Espan için geçerli, Uban için geçerli veya ne bileyim ben, bir metal firması diyelim veya bir döküm firmasının hafta sonunda nasıl, üretimde düşük var mı? Yok yok yok, herkes sorumluluğu birbirinin üzerine atıyor. İşe gelmeme faktörü çok önemli Kazım.
7: Evet. O var ama mesela şimdi home office çalışmak bazı alanlarda, hepsi değil.
8: Anladım.
7: Bazı alanlarda başarılı oldu. Fakat son dönemde o hani böyle biz 90'lı yıllarda mesela Almanya futbol milli takımı yenik duruma düştüğü zaman ya bir şey olmaz, son dakikaya kadar onlar disiplini bozmuyor, disiplinle kazanırlar diyorduk. Şimdi her alanda Almanya'daki disiplin çökmüş durumda.
8: Bak sana onunla alakalı bir örnek vereyim. Max Schmeling diye bir tane boksör vardı Almanya'da. Bu adam 2. Dünya Savaşı sürecinde Amerika'da bir boks maçı yaptı. Bir Amerikalılar kendisini çok beğenmiş, sempatik buldukları için hani bir ünlü bir içecek var, herkesin çok, kola diyelim.
7: Söyle kola. Abi bir şey olmaz.
8: Kola'nın,
7: sponsorumuz değil, bir şey değil.
8: Coca-Cola'nın evet, şeyini verdiler, distribütörlüğünü verdiler bu adama. Evet. Bu adam işte 50'li yıllardan hala da devam ediyor. 50'li yıllardan itibaren ama ya da Coca-Cola'nın üretimini yapmaya başladı.
7: Evet.
8: Bu adam 90 yaşına gelmesine rağmen, ben sürekli medyayı takip ettiğim için biliyorum. Bu adam 2000'li yıllarda bile haftada iki defa fabrikasına gidiyordu. Evet. 90 yaşının üzerinde olmasına rağmen.
7: İşte disiplin diyorum insan.
8: Diyorlardı ya, yani gelmene gerek yok, iş saat. Hayır diyordu. Benim işime, kendime ve işçime karşı olan saygımdan dolayı iş yerim, bu müessese benim. Ben buraya, yani kola biliyorsunuz dünya çapında bir şirket. Evet. Dünya çapında bir şirket, bana distribütörlük vermişler. Ben bugün refah içinde yaşıyorsam, güzel bir hayat yaşıyorsam, bu da bu iş yerinden dolayı. Ve adam her gün haftada iki defa işe geliyordu Kazım. Ya. 90 yaşına olmasına
7: rağmen. Ama işte o disiplin ona o başarıyı getiriyor. Aynen, şimdi aynen. Mesela özellikle gençlerimizde, şimdi burada gençlerimiz de var. Hiçbirine desen ki bunlara gidip fabrika, yok niye fabrikada çalışsın? Hiçbiri fabrikada çalışmayı düşünmüyor. Hepsi bilgisayarın karşısında evde otursun, home office.
8: Abi işte, bilgisayar ekmek yapmaz.
7: Tabii hayır, yapacak ama en iyilerini yapacak. O yapay zekayı en iyi kullanan çalışacak. İşte sistemdeki en iyi programcısı olacak. Bunlar olacak. Ama bütün dünyada bilgisayarın karşısında çalışmayacak yani. Yazın. Kimi de her zaman söylüyorum, marangoz olacak, kimisi işte inşaatçı olacak. Bu arada dünyada en mutlu meslek sahipleri inşaatçılar seçilmiş.
8: Doğrudur. Yani döner gençlerin en merak ettiği yiyeceklerden bir tanesi dönerdir, hamburgerdir. Evet. Bunları kesecek, bunları hazırlayacak insan lazım. Yani.
7: Evet.
8: Bunları lazım yani. Ne kadar döneri seversen sev, birisi döneri kesmezse, ekmeğin arasına koymazsa veya tabağın üzerine salatasıyla pilavıyla sana ikram etmezse, istediği kadar döner tatlı olsun yani.
7: Peki şimdi Türkiye'de futbol ligi de sona erdi dün itibariyle Mesut.
8: Evet.
7: Galatasaray artık şampiyon. Bu senenin de şampiyonu. 4 senedir zaten alıştırdılar ama dün Türkiye futbol ligindeki maçları izledim. Hakikaten utandım ya. Dedim biz bunlar için mi dedim eş dost arkadaşlarla birbirimize giriyoruz ya. Yeri geliyor böyle mesela hakaret edenler oluyor, işte kızanlar oluyor. Bu futbol için mi? Bu yapılan olaylar için mi? Antalya Spor'un yenmesi gerekiyor. Antalya Spor bayağı bir mücadele etti. 70 küsürüncü dakikada ben iki taraftan aynı anda izliyorum maçları. Fenerbahçe ilk devre 2-0 yeniliyor. İkinci devre toparladılar, 3-2 öne geçtiler. Ama sonra 3. golü çok güzel attı rakipleri. 3-3 bitti. Diğer tarafta Trabzonspor bu senenin bence en başarılı takımı Trabzonspor'dur. Çünkü ellerindeki dar kadroyla oraya kadar geldiler. Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ne 3 tane gol yiyor. Bu senenin ve son 4 senenin şampiyonu Galatasaray kendi evin İstanbul'da oynuyor. Tamam ama sen bir Galatasaray'sın ya, yani gidip yenilmesi bilmiyorum. O zaman insanın aklında diyorsun ki ya bunlar şike yapıyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Şike değil de böyle bizde bir şey vardır. Hatır şikesi deriz işte onun adına. Hatır için böyle oynamazlar ya da yedek kadroyu çıkarırlar. Öyle bir şey yapar. Neyse. Baktım dedim ki bu ne ya?
8: Bir parça çal da Kazım biraz.
7: Ne çalırım
8: şey, ne çalarsan çal.
7: Peki bir şarkı ama şarkıyı uzun çalmayacağız. Tamam, Semih Cenk geliyor bu ara hafta sonu buraya. Evet, Semih Cenk'le devam edelim. Kısacık Semih Cenk. Bu arada hatırlatıyoruz, Tide Radyo'daki yayınımız teknik bir sorundan dolayı sizlere ulaşmıyor. Sadece radyomerhaba.de üstünden ve sosyal medya, aynı zamanda TikTok, Facebook adreslerinden yayındayız. Günaydın, güzel bir hafta olsun.

0: Peki dostlar, devam ediyoruz. Radyo Merhaba burası. Bizi sosyal medya hesaplarından takip eden dostlarımız. Günaydın yazanlar var. Banu, çok teşekkür ederiz. Hasan Bülent Su, günaydın. Ondan sonra bakalım. Turgut Duman, günaydın. Esat abimiz, günaydın. Esat abi diyor ki sana, Mesut diyor, negatif olma diyor. Yani şimdi tamam, Mesut zaten negatif değil ki. Negatif misin Mesut?
1: Yok, asla. He?
0: Negatif değiliz ama...
1: Artı penceresinden bakıyorum yani.
0: Tabii ki, ama şeye baktığımız zaman Esat abi bizden yaşça bir 30 yaş falan büyüktür değil mi?
1: Yok, 30
0: vardır. 92-93 yaşında o. Şimdi şeye baktığımız zaman sistemde ne diyorlar onun ismine? Esat abi bizden daha iyi bilir. Beni ilk tanıdığında mesela, ben çalışırken Esat abiyle, sağ olsun yengem, böyle benim iş yerindeki, yakındı Esat abinin evi, bana yemek yapıp getirirlerdi. O döneme, hemen o döneme, çok uzun bir zaman değil yani, benim gençlik dönemime gidiverse, nasıldı sistem? Trafik değişikliği, ya tamam, dünya düzeni değişiyor, bunu kabul ediyorum. Bütün dünya, ya bir deli çıktı görüyorsun, bir kilometrelerce uzaktan İran İsrail arasındaki bu savaştan dolayı ekonomi, allak bullak, bütün dünya şu an sistem içinde kavruluyor resmen.
1: Aynen.
0: Kavruluyor. Bakıyorsun ortam hiç böyle beklenildiği gibi değil. Ya acayip bir durumdayız ya. Vallahi acayip bir durumdayız.
1: Ya tabii ki, bakın, geçen hafta senin bahsettiğin kişi Çin'i ziyaret etti. Çin'de
0: dersini verdi.
1: Dersini aldı
0: Çin,
1: yani.
0: Dersini Çin aldı. Dersini verdi Trump'a. Akıllı ol dedi aslında bir anlamda. Sustu kaldı onların yanında. O aynen. Böyle bağıran çağıran Trump gitti yani. Kazım, bu arada sözünü kesiyorum, özür dilerim. Amerika'da vatandaşlar alım güçleri düştüğünden dolayı Trump müthiş derecede oy kaybetmiş durumda.
1: Bir ara seçimler var şimdi. Evet. Hatta şunu da okudum Kazım. Çinlilerin Çin'den mesela o kendine gelen delegelerden bazıları alışveriş falan yapmışlar. Bazılarına da işte hediye falan verilmiş. Çin bunun içine bir şeyler, istihbarat araç gereçleri yüklerler diye, özellikle elektronik araç aletlerin hepsini Amerikalı delegeler havalimanında uçağa binmeden şeye basmışlar, çöpe basmışlar. Yani dediğin gibi bir deli bin tane akıllıyı mı kovalar derler, bir şey derler. Yani artık gerçekten
0: Esat abi, vallahi bak Esat abi, madem öyle, bugün %100 Türkçe Radyo Merhaba'dan yayın yapıyoruz sevgili dostlar. Çünkü TİDE'deki teknik bir sorundan dolayı yayına giremiyoruz. Arayalım, çıkarsa Esat babaya konuşuyor. Hemen fırça atıyor abi. Bak, yıllar sonra Esat abi uzun yıllardır bize canlı yayına katılmıyor. Çıksın konuşsun. Ben soracağım. Evet. Esat abi, günaydın.
2: Günaydın. Neredeyim biliyor musun?
0: Neredesin?
2: İrfan'ın Paşa'yı gezdiriyorum. Alemöy'deyim. Otobanın üzerinde yolu da seyrediyorum. Otobanı.
0: İyi yapıyorsun. Günaydın. Kolay gelsin. Esat abi, sen şimdi benim efendim? Çocukluk zamanımı bilen yaşlı bir insan olarak.
2: Ya, pempesli miydin? Onu da
0: evet, aynen öyle. Pempaslıydım o zamanlar. Esat abi, şimdi o dönemde siz yengeyle bana mesela iş yerine pauzeme gelirdiniz. Sohbet ederdik. Yemek getirdiniz bana. Şimdi çok uzun bir zaman geçmedi. Ne oldu bir anda böyle? Sence her şey güzel mi gidiyor da sen işte böyle sanki mutluluk pıtırcığı gibisin abi. Kötü gitmiyor
2: ya
0: mu ortam?
2: Negatif olunca yani ne yapıyor?
0: Negatif
2: ne yapacaksın? O zaman
0: ki
2: daha da fazla strese gireceksin. Daha da fazla her şeyi oluna bırakacaksın artık. Olmuyorsa ne yapalım?
0: Abi işte mücadele, olmuyorsa olacak dediğine gideceksin.
2: Bak ne diyorsun, dedin ki bak 9 ay şeyin hani asansörün parçasını bekledik. Ben biliyorsun endoklinikte çalıştım bir zaman.
0: Evet.
2: Endoklinikte bizim intensivin kapısı, otomatik kapı bozuldu. Nereden geliyor parça? Çin'den geliyor. Abi bunun sorumlusu 16 yıllık Tante Merkel. 16 yıl. 16 yıl.
0: Merkel zaten balını yedi bu
2: bizi
0: ülkenin.
2: Bizi Çin'e bağımlılık yaptı. Her şey oradan, her şey ucuz kutun plik diyerek her şeyi oraya bağladı. Bütün eşyalı parçalar oradan geliyor. Bazen de biliyorsun bu Hürmüz olayları gibi falan bazı durumlar çıkıyor orada. O gemiler orada bağlanıyor. Bazen 3 ay 5 ay kalıyor. Biz onların çoğunu görmüyoruz. Evet. Hani Alman televizyonlarını izlemedim için hep dizi izledikleri için Türklerin hep ufaktan bir
0: ama bütün dünya aynı sorunu yaşıyor. Esat abi.
2: Ama, tamam, ben bir şey demiyorum. Dünyanın her yerde var ama ne yapacaksın? Hani negatif olunca daha fazla bir şey yapıyorsun hani.
1: Ya ama abi, Esad abi günaydın. Abi gerçeklerden de kaçınılmaz ki yani negatif olan şeylerde, yanlış olan şeylerde dile getirmezsen nasıl
2: sabah tespit edeceksin? Programı sabah milletin moralini bozma onun için diyorum. Sabah programı.
0: Esad abi. Ya
2: güzel şeyler söyle. A Haber gibi
0: bir şey. Sana güzel bir şey söyleyeyim mi? Sana güzel bir şey söyleyeyim mi? Dinle. Şimdi Melek SMS yazmış. Esad abiye söyle diyor. Asansörü 2 dakika önce yaptılar diyor. Yayına bağlanır bağlanmaz geldiler diyor.
2: Vallahi helal olsun. Ben ayağım duruldu demek yani.
0: Abi ne diyorsun dün akşam oynanan maç hakkında bir Galatasaray'da? Ben Galatasaray'a yakıştıramadım ya. Çıkıp orada yenmeliydi abi ya.
2: Sen beni bir görseydin o sinirimi.
0: He.
2: Bir görseydin Ziya Başkan'a sonra onun şeyden sonradan da kalktım dışarı gittim. Dışarıda böyle yarım gözle seyrediyorum iki evet. tarafı da.
0: Evet.
2: Yani gerçekten her ne olursa olsun bize yakışmadı dün.
0: Evet yani sen son 4 senenin şampiyonu Trabzon'a da yakışmadı. Ya. Trabzon'a yakıştı
2: o
0: mı abi?
2: Onlar zaten bir alem ya. O Hamsi daha başka bir alem. Onlar takım seçerek oynuyorlar. Onların hiçbir şey
0: ama.
2: Değil. Yani.
0: Olmuyor ama
2: yani. Yakışmıyor. Gerçekten yakışmadı. Hiçbirine yani. Hiç büyüklerin hiçbirine yakışmadı. Yani evet. Gerçekten öyle. Beşiktaş da aynı şekilde.
0: Aynen. Dün, ya Beşiktaş hani, zaten yoktu ya. Ki bu sene ligde. Var mıydı?
2: Zaten gazozunu oynuyorduk.
0: Aynen ya, öyle. Gazozunu biz çayını oynuyorduk ama.
2: Yani, ama bana kızıyorlar. Gazozuna yazdığım zaman kızıyorlar.
0: Ya abi şakasını yapıyoruz. İşte insanların kızması.
2: İşte ama işte orasını adam orayı şey yapmıyor. Ben onun niçin onu gazozuna dediğim an onu adam onu şey yapmıyor. Orada hemen bana takım üzerinden bana tallayı veriyor. Giydiri veriyor. Affedersin özür dilerim.
0: Evet Esad yani, abi.
2: Yapmaması gerekiyor.
0: Öpüyorum seni.
2: Ama ne diyeyim
0: cumartesi
2: ya.
0: Cumartesi görüşüyor muyuz?
2: Orada olmaya çalışacağım.
0: Aynen. Babacan. İnşallah sağlıkta bir problem olmazsa ya. Cumartesi günü
2: üstelik biz. Üstelik de dün gelinimi haftada bir görüyorum. Dün onu bıraktım. İşe geldim gerçekten ya. O da üzüldüm ya.
0: Peki abi. Öpüyoruz seni. Saygılar. Görüşmek üzere.
2: Hadi bir kaymak lazım ya.
0: Hadi bakalım. Yapıştır gelsin. Ama... evet Mesut.
1: Ben şunu söyleyeyim Kazım. Ben de yani koyu bir Galatasaraylıyım. Hala Galatasaraylıyım ama böyle maçları sizin bahsettiğiniz gibi seyrettikten sonra bir sene sonraki ligi takip etmek falan bilmiyorum benim aklıma gelmiyor. Yani uzaktan gözümün ucuyla takip ediyorum. Sonuçlara bakıyorum. İşte tabelaya bakıyorum. Fikstüre bakıyorum falan. Tabii şeyler de ilgilendiriyor. Derbiler de merak ediyorum. Ancak yani siz Esad abiyle görüştünüz. Yani o da söyledi. Sonuçlar gerçekten anormal yani.
0: Abi böyle ben şey. Şimdi Esad yani, abi ben ne istiyorum biliyor musun? Spor karşılaşmalarını izledikten sonra işte Galatasaraylı, Fener, Mustafa abi. Mustafa Çömlek'e öyle bir takılıyorum ki. Hakikaten Mustafa abi beni çok seviyor. Çünkü o kadar şaka yapıyorum. Adam asla tık ses çıkıyor.
1: Yok beyefendi
0: ama
1: Mustafa.
0: Ama sporun eğlencesindeyiz biz tamam mı?
1: Ancak.
0: Ama dün akşam gördüm ya. Beşiktaş'ı zaten bu sene ligde göremedik. Bir hafta var, iki hafta yok, üç hafta yok. Ama koskoca Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, siz Türkiye Ligi... Bunlar şike yaptı demiyorum bak yanlış anlaşılmasın. Şike değil bu. Bu bizde bir şey vardır.
1: Kayırma.
0: 80'li. Ha böyle bu bizim abi. Biz bunu bir şöyle bir temizleyelim. Antalya'yı resmen temizlediler abi dün akşam ya. Resmen temizlediler. Adamlar galip geldiler. Ama... Bilmiyorum.
1: Bence bu futbolda toplumun bir parçasıdır Kazım. Yani bakın cumartesi günü 3 tane takımın takımdan 2 tanesinin düşme şeyi vardı. Pozisyonu vardı Almanya'da birincilikte. Heidenheim, San Paulo.
0: Abi Esad Wolfsburg. Abi yazmış sosyal medyasında Bayern şampiyon oldu. Ve şampiyonluklarına her sene bir tane daha ekliyor. Adamlar çıkıyor takır takır top oynayıp. Abi. Bu arada Zampaoli'ye üzüldüm yani.
1: Ya üzüldün ama
0: abi
1: yani.
0: Abi acayip üzüldüm. O ilk devre var ya Zampaoli yakaladığı bir direkten dönen top var. Ondan sonra dönüşte ya, gol yediler. O olmasaydı. Ah.
1: Zampaoli bak Kazım son 9 hafta maçların hepsini kaybetti. Bu 10. haftaydı.
0: Evet,
1: ve bunda maalesef. Da kaybetti. Yani şimdi bu arada Wolfsburg geldi. Deplasmanda olmasına rağmen Heidenheim'in nasıl oynayacağına falan bakmadan topun oynadı. San Paulo'dan üstündü ve maçını aldı çıktı gitti. Yani burada kimse kimseye şöyle olur da böyle olur da ve bir iki hafta önceden aman Wolfsburg ligde kalsın aman San Paulo bize daha sempatik şöyle böyle bir şey dedik olmamalı.
0: Yok,
1: gerçekten
0: abi, çatır çatır
1: ben futbol konusunda Almanya'ya imreniyorum yani. Almanya'ya. Dün de ikincilik de yaşandı. Dün de ikincilik de mesela Hannover'le Paderborn, Elversberg ikinci ve üçüncü sıra için birbirleriyle mücadele ettiler. Elversberg sahasında maçı aldı. Birinci lige çıktı. 17 bin kişilik bir köy ya. 17 bin kişilik bir köyün futbol takımı Almanya birinci ligine çıkabiliyor. Ondan sonra da Hannover'le Paderborn çekiştiler. Paderborn galiba gol farkıyla şimdi Wolfsburg'la relegasyon maçı yapacak. Ondan sonra da ya birinci lige çıkacaklar ya çıkmayacak. Ya bu yani artık yani çok bilmişlik taslamak istemiyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. Futbol toplumun bir parçası. Trafik toplumun bir parçası. Bunlar hep güven meselesi. Saygı. Ondan sonra saygı, beklemek, işte tahammül, bunlar ne yazık ki dünyanın büyük bölümünde, sadece Türkiye değil, büyük bölümünde artık yok olmaya yüz tutuyor ve gitgide de hiç kimse kimseyi beklemek istemiyor. Vefa yok, merhamet yok, metanet yok. Yani ben başka bir şey yok.
0: Peki, kısacık bir müzik arası, Radyo Merhaba'da devam ediyoruz.

0: Alo. Günaydın.
1: Günaydın Kasım.
0: Nasılsın abi, iyi misin?
1: Vallahi şaşırdım şimdi. Ne giriyorum başka yayın var.
0: Kafayı yedirmek değil mi sabah sabah? Sen üşüttük kafayı diyorsun.
1: Sorun. Nasıl abi, oldu bu ya?
0: Abi teknik sorun, biz de bilmiyoruz. Sabahleyin normalde biz canlı girmemiz gerekiyor ama sistem bizi canlı girdirtmiyor. Ve geçtiğimiz bölümlerde yapmış olduğumuz bir yayını veriyor Tide Radyo. Olsun.
1: Evet, evet.
0: İnsanlar onu da izliyor. Onu tamam, dinliyorlar. Bizi hem izliyorlar hem...
1: Yani.
0: Efendim, her şey yolundan. Boş ver sen onu. Boş ver gitsin.
1: İkisi de açık. Hiç sıkıntı değil. Geliyorum buraya, bunu dinliyorum. Öbür tarafa gidiyorum, onu dinliyorum.
0: Sen... Bak ne... İşte farkımız bu bizim. Her yerden yayındayız.
1: Evet.
0: Her şey güzel mi? Nasıl? İşler açıldı değil mi? Havalar
1: İyi
0: güzelleşince.
1: Abi, işler... Tabii tabii. Sıkıntı. Şimdi gece gündüz buradayım ya.
0: Yapma. Abi sağlık önemli. Aman ha. Vallahi, gece gündüz
2: mecbur.
0: Olmaz.
2: Ne iş yapıyor?
0: Bisikletçi,
1: ya öyle,
0: motosikletçi.
1: Öyle
2: tamirat mı yapıyor?
1: Bisiklet yok da motosikletim var. Evet. Hem tamirin şey, evet. Satış.
0: Abi bir tanıtsana kendini. Mesut'ta bir bisiklet var abi. Kaç kilo senin bisiklet ya?
2: 9 kilo.
0: 9 kilo bisiklet mi olur abi? Çekeriz
1: ha. Bak sana bir şey söyleyeyim. Karbondur o. Evet. Ama ben hiç anlamıyorum bisikletten ya.
0: Vallahi abi bu hiç, biraz hiç. Bu biraz
2: meraklısıyım tabii.
0: Yıllardır bisiklet binen bir kişi olduğu için yani bisikletin de böyle evet. Ne derler onun ismine, en şeyini alıyor.
2: Şimdi bir şey aldım Kazım, elektriklisini aldım. Normalde elektrikli, Şaban bu arada günaydın. Elektrikli bisikletler ortalama günaydın. 30 küsür kilodur, tamam mı? Hı. Ortalama yani. Ama bir marka vardır, Canyon, belki Şaban bilir. Bu dünyada belli bir sıraya gelmiş bir bisiklet firmasıdır. 20 kilonun altında. Elektrikli olmasına rağmen.
1: Allah. Abi onun bataryaları lityumdur.
2: Evet. Ondan... Lityum 75 kilometre. Hiç Kazım hiç pedalı çevirmeden 75 kilometre kendiliğinden gidebiliyor yani. Evet. İşte herkesin bir merakı var. Kimisi
1: yani.
2: Kimisi kuşçu, kimisi işte ne bileyim ben abi, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, ben de bisikletçiyim.
0: Ben abi hayatta en mutlu olduğum yerlerden bir tanesi. Güvercinlerimle bir arada olduğum an çok hoşuma gidiyor. Gidip de mesela ben zaten hayatta bir kahve kültürü olan bir kişi değilim. Gittim derneğimizdir. Dernekte de orada büyüklerimiz her zaman saygılı, sevgili bir şekilde derneğimizdeyiz. Ama toplumu görüyorum mesela. Ben fırsatını bulsam var ya. Hakikaten son dönemde iyiden iyiye böyle bunaltmaya başladı beni bu keşmekeşlik durum. Trafikte her yer karışıyor. İşte bir az önce söyledik Mesut'un, bak yaşlı bir annesi, kaç yaşında annem Mesut?
2: 80.
0: 80 yaşında bir insan rahatsızlanıyor ve asansörü bozuk. Bunlar artık Almanya'da bizim nesili hakikaten üzen şeyler.
2: Sıkmaya başladı.
0: Biz disiplinli, temiz, sokakların temiz olduğu. Abi Almanya'yı da böyle bir, ya kimse yanlış anlamasın ama Orta ya, Doğu'ya çevirmeye başlıyoruz ya.
1: Bak,
0: bir keşmekeşe şey giriyoruz
1: bu
0: ya.
1: Bu aşağı yukarı bu 15-20 sene oldu. Yavaş yavaş insanları alıştırdılar. Düşün 89-90'larda burada 5 fenik için millet demo yapıyordu değil mi?
0: Evet,
1: yürüyüşü. Yazam geldiği zaman. Şimdi yavaş yavaş milleti alıştırdılar. Sokaklar düzgün temizlenmiyor. Bir şey oluyor, şikayet ediyorsun, diyorsun ki ya burada bak taş kalkmış, işte şudur budur, yapın abicim, canları isterseler geliyorlar yapıyorlar. Polis canına istediğine ceza kesiyor, canına istemediğine kesmiyor. Ya benim motorum kapının önünde duruyor, 56 euro ceza yazmış bana, neymiş işte fuskenge. Ya hiç rahatsız etmiyor, 30 senedir aynı yere park ediyorum. Yani. Bak 30 senedir. Şimdi edemiyorum. Ben de şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Sokağa ediyorum. Arabalık yeri alıyorum tabii.
0: Evet.
1: Hadi buyur.
0: Ya işte bu.
1: Böyle olur mu ya? Bir düzensizlik var yani.
0: Evet. Maalesef.
1: Düzensizlik var. İnsanlar eskilere bak, böyle eskiler hala kurallara uyuyor. Hmm. Abi. Ne olacak ben bilmiyorum yani. Hiç iyi değil. Sonumuz iyi değil.
0: Gidelim İskender kebap yiyelim abi ya.
1: Abi yiyeceğim zaten. Kaçacağım. Vallahi annemi görmek istiyorum, gideceğim işte.
0: Annen var ise Allah sağlık uzun ömür versin, git gör abi. Bak ben bir sene kaç ay oldu annemi kaybettim. Dün hatta resimlerine baktım böyle. Üzülüyorum, bir tarafım buruluyor. Bunu tabii yaşayanlar ya anlayabiliyor. Yaşamayanlar için anneniz varsa görün efendim. Görmekte fayda var.
1: 89 yaşında.
0: Maşallah.
1: Yani
0: maşallah.
1: İdare ediyoruz.
2: Dün ben de gerildim.
1: Babamın
2: yani
1: ikisi de ya daha yeni rahmetli oldu. O da 92 yaşındaydı. Ama mecburuz ya. Başka dün, yapacak bir şeyimiz yok yani.
2: Dün ben de mesaideydim, işteydim. Ondan sonra evden haber geldi. Dediler böyle böyle anne rahatsızlandı. Ondan sonra ambulans çağırdım. Sağ olsun iş arkadaşlarım da dediler gitsen. Ama eve geldim ama bütün gün öğleden sonra akşam bile moralim çok bozuk, çok gerir. Allah göstermesin. Tabii ki olacak. Ölüm kaçınılmaz bir şey. Ne yaparız, ne ederiz diye kendi kendime düşündüm yani. Kazım da bu arada yani işte annesini kaybedeli epey oldu. 14-15 ay oldu.
0: Olmadı o bir sene, olmadı benim annem daha.
2: Bir sene olmadı.
0: Olmadı.
2: Ya, özür dilerim. Yani Allah yokluklarını vermesin. Yani. Allah yokluklarını vermesin. Yani
1: zor.
2: Abi hani Esad abi de biraz önce eleştirdi de ya tabii ki aslında bir yerde de haklı yani. Sadece eleştirmekle sadece negatif işte neden bu böyle ne, bir şey değiştiremiyoruz Şaban ya. Elimiz kolumuz bağlı bir şey değiştiremiyoruz. Öyle. Aslında bizim sorunumuz ne biliyor musun? Biz disiplinli bir hayat sürdürdüğümüzden dolayı yeni nesil, yeni tarz bize zor geliyor. O yani sen diyorsun hayır ya ben sana söyledim ve ben senin yaşındayken bana böyle bir şey dendiğinde ben hiç itiraz etmiyordum, yerine getiriyordum. Şimdi ya duymazlıktan geliyorlar. Ya ben Kazım tanıyor 6 yaşında oğlum bile ya üçüncü defa dedikten sonra reaksiyon gösteriyor. Diyorum oğlum evet, sen bunu yapacaksın. Ya değil diyorum, bak ben sana bir defa dediğimde yapman gerek. Gayem onu sıkıştırmak değil, rahatsız etmek değil. Gayem ona disiplini öğretmek. Evet. Fakat çünkü belki de aynı arkadaşları okulda da öyle oldukları için, onlardan kaptığı için veya işte kendisini öyle geliştirdiği için gerçekten zorlanıyoruz yani. Evet.
0: Peki. Şaban abicim çok teşekkür ederim.
1: Peki abicim.
0: Sağ olasın, hayırlı işler diliyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
0: Bizi sağ olasın. Yine sosyal medya hesabımızdan takip edersen bak yani biz her zaman söylüyoruz, bizimle birlikte çalışan herkes istediği gibi rahat bir şekilde uyuyabilir. Hiçbir problem yok.
1: Tamam.
0: Bir bak bakalım uyuyanları tamam, görebileceğim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek
1: tamam,
0: üzere.
1: Sağ olasın.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet Mesut, biz böyle bir radyo kanalıyız. Bize staja geldiğin zaman istediğin kadar uyuyabilirsin. Hiç sorun yok. Onun dışında rahatlık bizde son safhada. Canlı yayında şok şok. Günaydın kızlar. Uyuyun. Devam edin. Uyuyun. Sorun yok ya. Uyuyun çocuklar. Uyuyun. Sorun yok. Dur çevireyim kamerayı. Hadi rahat olun. Tamam. Tamam çevirdim. Rahat olun.
2: Ya işte dediğim gibi ya bu arada Kazım biraz da sana resimleri gösterdim. Gerçekten Türkiye iklim olaraktan büyük bir değişimi yaşıyor. Yani biliyorsun eskiden Nisan ayında yağmur duasına çıkarlardı. Tarıma işte destek olsun diye yağmur arzulanırdı, istenilirdi Mayıs ayında. Ama Türkiye'nin genelinde Şubat'tan beri kesintisiz yağmur yağdığı için şu anda tarımda büyük bir sıkıntı var. Bakın ne kadar dünya değişiyor, burada bunu tespit etmek mümkün. Bir zamanlar yağmur yağmıyor diye insanlar kuşku, merak içindelerdi. Şimdi de o kadar çok yağmur yağdı ki araziler sürmekte sıkıntı yaşanılıyor. Evet. Yani resimler geliyor sürekli, sağ olsun Allah beni.
0: Çocuk dur, bir şimdi bir yanlış anlaşılma var. Bir dinleyicimiz bizi TİDE'den takip ediyor. Şu an TİDE'deki yayın tekrar yayın olduğu için çıkarsa konuşalım. Cihan Çolak telefona çıkarsa, müsaitse onunla da konuşabiliriz, sohbet ederiz.
2: Taksi şoförü mü?
0: Evet, herhalde taksiyi gördüğümüze göre çıkmıyor.
2: Belki telefon. Müşterisi olabilir,
0: evet,
2: çıkamayabilir.
0: Müşterisi vardı. Yani. Evet, müşterisi var. Peki, teşekkür evet ederiz.
2: Yani onun altını çizmek istedim. Kazım gösterdim sana da resimleri. Yani düşünebiliyor musun? Eskiden Nisan Mayıs ayında sürekli yağmur duasına çıkılırdı. Evet. Yani
0: abi bak, şimdi son 55 senenin yağmuru bir ay içinde yağmış İzmir'de.
2: Doğrudur.
0: Sokaklar her yer sel götürdü. Altyapı yok şimdi diyecek. Hemen olayı siyasete çekmeyin. İşte AK Parti CHP olayına çekmeyin. Yani hiçbir şeye hazırlıklı değiliz aslında.
2: Aslında dünyanın temel sorunlarından bir tanesi iklim değişikliği. Yani yazlar çok kurak
0: evet.
2: geçiyor. Ondan sonra kışlar da kuru soğuk. Ama bakın dediğim gibi Türkiye'de ben Mart'ın 14'ünde Türkiye'den döndüm. Mart'ın 15'inden beri kesintisiz olaraktan Antep'te işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde kesintisiz yağmur yağıyor. Araziler ot basmış. Bizim boyumuzda ot var ve sürdüremiyorsun yani.
0: Evet. Şimdi Mahmut Koçak diyor ki Kazım Çide Radyo'da başkayım. Evet, teknik bir sorundan dolayı öyle yapıldı sevgili Mahmut Koçak abimiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada sosyal medyadan Adnan Menderes Çömlek Stockholm'dan bizi takip ediyormuş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Ondan sonra Yalçın Dayar geçmiş olsun diyor. Misafir arkadaşa da günaydın. Misafir bu adam buranın demirbaşı ya. Bu Yalçın hakikaten bazen beni sürprizlerle. Zampauli'miz gitti maalesef diye. Ha, Zampauli kaybetti diye. Onun sitesi. Çeşmenur Hanım günaydın, teşekkür ederiz. Nagiş Oktay günaydın efendim. Bekir Günyer teşekkür ederiz, günaydınlar. Bülent Su günaydın. Bu arada TikTok'taki yayınımız da açık. Ama or tarafa fazla bakmıyoruz. Biz TikTok sayfasını sadece yayın sırasında açıyoruz. Bir de soğuktu İzmir diyorlar. İzmir soğukmuş efendim. Ya öyle bir dengesiz bir iklim şartı var ki dünyada. Bak şimdi konuyu nereye getireceğim. Ayın 30'unda burada Wilhelmsburg'da güzel bir doğa festivali yapılacak. Ama sosyal medya hesaplarında paylaşırken Rahime Hanım'ı zaten önümüzdeki günlerde şeye de alacağım. Şimdi bir in topluluğu eğer çatımızın altına almak istiyorsa kullandığımız dilimiz güzel olacak.
2: Tabii ki.
0: Birbirimizi kırmayacağız. Kırdığımız zaman oraya gelenler mutlaka olacaktır ama tepki için gelmezler. Tepki verirler. O yüzden o tepkileri karşısında dik durabilmek için yapıcı olarak girmek. Hani kalp kır, sosyal medyada istedim ben şu an burada bir kelime söylerim allak bullak ederim. Bak gelmeyin diyor, hemen buyurun gelmeyin diyor, buyurun gelmeyin diye bunu yazarsanız, bakın gelmesinler gelmeyin diye yazarsanız olmaz. Doğanın şu an bize ihtiyacı var, koruyacak bilinçli insanlara ihtiyacı var değil mi?
2: Aynen ya. Ha,
0: bilinçli insanlara ihtiyacımız var ise biz insanları kırmamalıyız. Sosyal medyada herkesin tartıştığı alanda gidip onu yazacağınıza o şahıslarla birebir git görüş.
2: Bu arada Kazım Gökçe de bebek bekliyor.
0: Gökçe kim abi? Abi beni magazine çekme bak vallahi bak sen var.
2: 4 seneden sonra ilk defa.
0: Ya yani. Bırak Allah Allah. Şimdi bakın mesela hemen oradan bize yazıyorsunuz. Rahim Hanım lütfen ya, biz size destek vermek istiyoruz ama siz sosyal medyadaki dili her zaman her yerde kullanamayız.
2: Valla bilmiyorum ben aktif
0: siz
2: değilim.
0: Buyurun bana, siz yanlı yayın yapıyorsunuz diyor. 22 senedir bu mikrofondayım. Bana yanlı yayın yapan diyen ikinci ya da üçüncü yani. Kişi yani. Teşekkür ederim. Öyle görüyorsa yapacak bir şey yok. Bir yani şey diyemem. Yani.
2: Biz saygı
0: duyuyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Biz diyoruz ki doğayı korumamız gerekiyor. Bizim etkinliklerde çok kalabalığa ses getirmemiz gerekiyor. Yani 100 kişi yerine 1000 kişinin orada olmasını istiyoruz. Ama siz oranın bir yöneticisi olarak öyle bir paylaşım Kazım, yaparsanız
2: bakın
0: o zaman kusura bakmayın. Gelmeyen insanlara ben diyemem ki niye gelmiyorsun kardeşim, bu kadar anons ettik. Adam derse ki abi kullanılan dil bizi yıpratıyor, biz o yüzden doğayı seviyoruz ama oraya gelmesek de başka şekilde doğaya destek veriyoruz derler. Bunu yapmayın lütfen. Yani yaşça bizden büyük kişilersiniz, saygı duyuyorum. Diyecek bir şey
2: ya yok. Bu arada şunu da bak, önümüzdeki günde yarın biliyorsunuz 19 evet. Mayıs kutlanacak. Ondan sonra Hamburg yani öyle çok da büyük bir, yani tabii ki yüz ölçümü olarak büyük bir il ama sosyal sivil toplum örgütlerinin hepsini saysan belli bir miktar ama ne yazık ki herkes kendi başına bir kutlamayı düzenliyor.
0: Evet, şimdi beraber... mesela evet, Murat Cömert.
3: Abi günaydın.
0: Günaydın Murat. Şimdi Tide Radyo'daki yayın başka yayın olduğu için biz bugünse kendi
3: biliyorum,
0: sosyal mi?
3: Biliyorum. Biliyorum. Sabahtan beri dinliyorum Mesut kardeşim orada.
0: Evet, ne oluyor dedin? Tide'de başka, burada başkalar. Bugünlük böyle idare edeceğiz. Yok.
3: Ben işte arabaya bindiğimde zaten otomatik ben senin
0: radyo açılıyor.
3: %99 otomatik ben senin radyo açık olduğu için evet. Tide de olsa öbürü de olsa direkt bağlanıyor telefon üzerinden. Sonra işte o açıdan bende bir sıkıntı yok. Zaten Türkçe Mesut doğru olduğu için hep dedim.

0: Neyse, takma, bilmiyorum. Delidir, ne yapayım?
1: Neyse Murat, bu 19 Mayıs'la alakalı senin düşüncelerin ne? Yani bize gelen haberlerin
0: şimdi
1: içinde...
0: Bir dakika.
1: Bize yani etkinliklerle alakalı sürekli duyurular geliyor. Ama biraz bizim garibimize gitti. Biraz tuhaf geldi. Yani sivil toplumla örgütlerin hepsi toplanıp da 23 Nisan'da olduğu gibi hep birlikte bir etkinlik yapsalar daha sağlıklı olmaz mıydı? Ne düşünüyorsun?
0: Mesut, seninle yüz yüze o kadar tanışmıyoruz ama Hamburg'dakiler ve Kazım abi beni yıllardır tanıyor, biliyor. Benim tek amacım ve tek gayem zaten bu. Hani ben hiçbir toplumu, hiçbir topluluğu ve düşünceyi bölmek, parçalamak için çalışan bir kardeşiniz değilim. Ben Hamburg'da bu ta 90'lı yıllarda, ben 89'da bu toplumun içerisine girdim. Ben 86'da Hamburg'a geldim, daha 16 yaşındaydım ve 89'da bu yana ben bu toplumun içerisindeyim ve faaliyetler yapıyoruz. Yani işte Felçrasi'de halk evinden tut bugün Atatürkçü Düşünce Derneği'ne kadar ben Hamburg'da birçok dernek ve kurumun içerisinde çalıştım. Hem sosyal olarak çalıştım, hem bireysel olarak çalıştım. Yani şey, sosyal olarak derken yani hem bireysel olarak çalıştım, hem toplumsal olarak çalıştım. Kazım abiyle benim düşüncem aynı. Ben şahsımı sadece Murat Cömert olaraktan görmüyorum. Kazım abi bunu her zaman dillendirir. Ben de aynı Kazım abi gibi düşünüyorum. Ben sadece Murat Cömert'i veyahut da Murat Cömert ailesini temsil etmiyorum. Ben burada bir Türk toplumunu temsil ediyorum ve bulunduğum derneği, dernekleri temsil ediyorum. Haliyle ben sokakta çıktığım zaman, bir başka bir toplumun içerisine girdiğim zaman oturmama, kalkmama, yememe, içmeme, söylememe ben her zaman bunları düşünerekten yapıyorum. Şimdi bazıları beni eleştiriyorlar. Ya insan kendi gibi olur. Elbette ben kendim gibiyim. Ama bizim temsil ettiğimiz bir topluluk var, bir toplum var. Bunu asla göz ardı etmememiz lazım. Dediğim gibi ben bu zihniyetle çalışmalarıma hep yön vermişimdir. O açıdan bu bölük pörçüklüğü ben yadırgıyorum. Bunun önüne geçmek için de bizler ve TGH toplumu yönetim kurulu olaraktan da adımlar da atıldı. Fakat karşı taraf bu uzattığımız eli tutmadı.
2: Şöyle diyebilir miyiz sevgili Murat? Bir şey sormak istiyorum. Şimdi 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ya bu hafta başladık aslında kutlamaya. Ama ya bu mesela benim gördüğüm kadarıyla aynı güne kaç tane etkinlik geliyor, aynı saatlere denk gelen? Senin aklında mı?
0: İki tane etkinlik var çünkü... Ben ve arkadaşlarımız mesela şimdi biz Atatürk normalde bakın arkadaşlar hiç lafı eveleyip gevelemeyelim. Dedim ya ben 89'dan beri bu toplumun içerisindeyim. Bu Türk toplumunun ve Alman toplumunun içerisindeyim. Biz yıllar öncesinde konsolosluğun daha sonra Galatasaraylı arkadaşlarımızın yapmış olduğu kutlamalara katıldık. İşte futbol turnuvaları düzenlerdik, sahalara giderdik, işte futbol oynardık. Çocuklarımız, işte ailelerimiz gelir orada eğlenirlerdi, bizleri izlerlerdi, kendileri bir şeyler yaparlardı. Niye, niçin, nasıl oldu bilmiyorum ama bu bir şekilde gözden kayboldu. Artık bizler işte sahalara gidemiyoruz, işte bu etkinlikler düzenlenmiyor. Böyle işte bir ara kapalı spor salonlarına falan indirgendi. Ondan sonra tamamen kayboldu. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olaraktan 30 yıldır oldu bizim derneğimizin kurulalı. Biz 30 yıldır bayramlarımızı düzenli bir şekilde kutluyoruz. Hatta 19 Mayıs'ı biz çok farklı kutluyorduk. Gemi turları yapıyorduk. Çünkü 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı işte Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 1919'da işte Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasını da baz alaraktan bunu yaşatmak için gemi turları düzenliyorduk. Fakat günümüzdeki konjonktür çok farklı bir boyuta geldi. Çünkü Biraz önce siz de işte hayat pahalılığından bahsettiniz. Önceden biz gemi şirketleriyle giriyorduk.
2: Evet, evet.
0: Hani bir sene öncesinden ister inanın ister inanmayın. Burada gemi şirketleri var. Bu tür gemi şirketleri kiralayan. Biz bunu 3-4 sene yine son dönemlerde bizim dönemimizde yaptık. Geçen sene yapamadık. Çünkü gemi şirketi sadece gemiyi kiralamak için burada kimsenin yanlış anlamasın ağlıyor.

0: falan diye 18 bin euro masraf çıkardı bize.
1: Evet. Müthiş bir
0: bunun
1: para.
0: Üzerine,
1: abi
0: bunun,
1: hiç gerek
0: bunun üzerine,
1: yok
0: yani. Ya bunun üzerine müzisyenler gelecek. Bunun üzerine yiyecek, içecek.
1: 25 bin.
0: Artık artık hesabı siz edin. Şimdi biz bir insanı, bir üyemizi, bir vatandaşımızı orada 19 Mayıs kutlaması için davet ettiğimizde, ki geçen bundan önceki sene hani miktarı bende kalsın ama dernek kasasından ödedik. O kadar da sponsor arkadaşlarımız, iş insanlarımız olmasına rağmen dernek kasasından ödedik. İkinci kez de bunu dernek kasasından ödemeyi göze alamadık açıkçası. Evet. Ki gerek de yok. Benim şimdi bazı insanlar şunu yazıyorlar. Ya işte TGH veyahut da Atatürkçü düşündüğü derneği işi ticarete döktü. Yok arkadaşlar, biz bayramlarımızı ticaret maksatıyla yapmıyoruz. Veyahut, biz o sattığımız biletleri ticaret maksatıyla ya, veyahut da para kazanmak maksatıyla yapmıyoruz. Hmm. Bugün benim ister gönlüm ister ki 500 bin tane üyem olsun. Benim aldığım, yani benim derken Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aldığı aidat öğrencilerden ve emeklilerden 10 euro bu yıllık. Diğer vatandaşlarımızdan 50. aldığımız 50 euro.
1: Evet.
0: Aile karı koca bizde üye olursa 75 euro. Bu şekilde de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden biraz reklamını yapayım.
1: Yap tabii canım.
0: Şimdi biz bu aidatlarla, şimdi bana iftira atan, bana suçlama yapan, işte siz işi ticarete döktünüz diyen vatandaşa buradan sesleniyorum veyahut da vatandaşlara. Şimdi gelsin desin ki ya Murat Çoma, sen evet ticaret yapıyorsun. Ve biz bu şartlarda işte iş insanlarımızın emeği olmasa, Hamburg'da birçok derneğimiz bu şekilde yürüyor, biz bu etkinliklerimizi yürütemiyoruz. Bugün bir tane müzisyeni getirdiğin zaman 750 bin eurodan kapı açıyor. Yapacağı 3 saatlik program. Ha, küçümsemiyorum.
1: Peki sevgili Murat,
0: onun için yani özür diliyorum, yani birazcık da doluyum bu konuda. Şimdi biz hiç kimseyi dediğim gibi ötekileştirmiyoruz. Bizim programımız 3 aydan 6 aydan 6 aydan önce 3 aydan önce plana konuyor ve bizim yaptığımız etkinliğimize müsaadeniz olursa kimler bizimle beraber, onları da bir söyleyin buradan arkadaşlarımızı. Ve diğerlerine de hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Bakın bunu ben basında da söyledim. Geçen
1: kapanmaz
0: bir basın
1: da zaten
0: gibi,
1: abi.
0: Basın açıklaması zaten yapar gibi yaptım. Bakın biz burada Hamburg Türk toplumunun çatısı altında bulunuyoruz. İster beğenin ister beğenmeyin, burası Türk toplumunu temsil eden bir kurumdur arkadaşlar. Alman kamuoyunun, Alman basınının, Alman belediye başkanının dahi burada gelip, bizim de işte Alman Cumhurbaşkanının dahi gelip burada bizi ziyaret etmesi, bizi muhatap alması, bu Türk toplumunun başarısıdır.
1: Peki.
0: Bunu kimse inkar edemez. Peki. İster başından Murat Kaplan olsun, ister Ahmet Mehmet olsun.
1: Abi şahıslar bizi ilgilendirmez. Biz derneksel bazı.
0: Şahıslar bizi kesinlikle ilgilendirmez.
1: Öyle bir şey olabilir
0: biz,
1: mi?
0: Biz orada Atatürkçü Düşünce Derneği olaraktan sadece lokomotif görevi yapıyoruz. Evet. Çünkü bunu konsolosluğumuz yapması gerekirken Atatürkçü Düşünce Derneği veyahut da spor dernekleri üstleniyor.
1: Evet.
0: Ve peki, biz bu konuda... Bir dakika abim, müsaadenizle. Gerçekten yani şimdi bugün Almanca'da yayın yok. Şimdi biz bizeyiz. Burada bizim 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 2 ile 19 arasında yapacağımız Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Galatasaray Hamburg, Kuzey Almanya Beşiktaşlar Hamburg Derneği, Trabzonlar Derneği, Sivas Taraftarlar Derneği, işte Pinneberg'den gelen Golden Eagles.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte Türk Veliler Birliği, Tokat, Kuzey Almanya Tokatlar Birliği, işte insanlarımızdan Halis kardeşim, Nahsen abim, işte Kiel'den yine bize destek olacak arkadaşımız, kardeşlerimiz var. Onlar da gelip yer alacaklar. Zonguldak Spor, Harburg Türk Spor, FC Türkiye, Neufeld'e. Bu kulüplerimiz de bizlere desteklerini sunuyorlar. Bilmiyorum isimlerini unuttuysam diğerlerinden özür diliyorum. Çünkü hepsini birazcık da heyecan oldu bastığı için. Yani biz Hamburg'da işte Hamburg TGH gençlik bu konuda yine bize desteklerini sunuyor. Hani biz bu konuda hiç kimseyi dışlamadık. Hatta yani isim vermek ne kadar doğru olur, işte ayın 31'inde yapacak biz o gençlik grubuyla biz gittik görüştük. Fakat olayı bunlar kişiselleştirdiler. Bizim
1: neden?
0: Kişisel veya da ek olanla hiçbir alakamız yoktur. Biz neticesinde burada Cumhuriyetimizin değerleri olan bayramlarımızı kutluyoruz.
1: Evet.
0: Haliyle bu Ahmet'in, Mehmet'in bayramı değil arkadaşlar. Fatma'nın, Ayşe'nin bayramı da değil.
1: Sevgili Murat.
0: Aynı güne
1: denk gelmemeli.
0: Kutlama koymak, aynı güne piknik koymak
1: olmaz.
0: Hani olmaz.
1: Ben yanlış buluyorum. Tabii katılırsınız, katılmazsınız ayrı bir konu. Bu arada çok teşekkür ederim. Cumartesi günü görüşürüz. Teşekkür ederim.
0: Bütün vatandaşlarımızı biz davet ediyoruz. Ha, isteyen bizim oraya gelir, isteyen öbür tarafa gelir, isteyen ayın 31'inde yapılacak kutlamaya gider. Orası beni alakadar etmez. O insanların kişisel tercihleridir. Ama birlikten bahsedersek o zaman birlik olmalıyız.
1: Ya onu yani mesela erteleyebilirdi. Pazara ertelenebilirdi. Ya da başka bir tarihe ertelenebilirdi. Aynı saate denk getirmek bence parçalanmaktan başka bir şey değil.
0: Kazım abi ben üzülüyorum. Yani kendi adıma üzülmüyorum. Sen biliyorsun bunu. Biz ta geçen sene başlattık ve ondan 19 Mayıs veyahut da diğer bayramlar bittikten sonra bizim programlarımız devam ediyor. Ve biz arayışlar içerisindeyiz. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Mesela bu sene yapacağımız etkinliğe işte iş insanlarımız sağ olsun maddi katkı sundukları için biz orada katılımcı yarışma, orada mesela koşu yarışı yapılacak. Orada voleybol müsabakaları yapılacak. İşte basketbol oynanacak.
1: Murat hızlı konuş. Zaman bitiyor.
0: Ufak tefek oyunlar olacaklar. İnsanları böyle neşelendirmek, insanları motive etmek için küçük küçük hediyeler de vereceğiz. Yani şimdi bunlar hep birlik olduğumuz için oluyor.
1: Cumartesi günü gelen de sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun.
0: Kesinlikle,
1: tek bir amacımız var. Emanet edilmiş bir ülkeye en iyi şekilde temsil etmek, bütün insanlara kucak açmak. Tabii ki bazen aramızda sorunlar olabilir, tartışmalar olabilir ama konu mevzu bahis Türkiye ise, Türk bayrağı ise, Gazi yani, Mustafa Kemal Atatürk ise her türlü tartışmaya yani, kapalıdır. Teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Hoşçakal.
0: Hani bilmiyorum şimdi karşı tarafa da söz hakkı vermek istemiyorum ama benim hakkımda ileri geri yazanlar bu yazdıklarını kanıtlamazlarsa
1: Olur. Onlara girme. Bak bize bile TikTok'ta neler yazıyorlar şimdi. Cevap bile vermiyoruz.
0: Ya. Yapma. Kendisine insanım diyen insan bu kadar alçalmamalı ya.
1: Gerek yok. Oraya çekme konuları.
0: Ben şunu yapmıyorum abi bakın. Ben kimsenin Atatürkçülüğünü veyahut da kimsenin işte dinini, imanını böyle bir metre alıp böyle mezure alıp ölçmüyorum.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ama bazı kendini bilmez ahlaksızlar tutup işte bu Atatürkçü değil, işte bu Atatürk ilkelerine falan değil. Ya bunun ölçüsü kendisi mi?
1: Peki. Sevgili ya Murat.
0: Arkadaşlar
1: şimdi Arif yayına girecek, bizim yayınımızın ardından onun hakkından almayalım. Tamam. Görüşmek üzere kardeşim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalasın. Şimdi evet, bir taraftan da yayını sonlandırmalıyız ama işte ne diyorlar onun ismine, sevgili Mesut, kullandığımız dil her zaman önemli. Tamam, kullandığınız dil eğer iyi olmazsa kaybedersiniz.
2: Ben anlamıyorum da Kazım, bu live chat ben çok fazla bilmiyorum. Birisi bir şeyler yazıyor.
1: Evet.
2: Neyi kastediyor? Neyi?
1: Yani, hangi mesela biz benim için yazmışlar. Diyor ki Kazım Bey, siz diyor ve Radyo Merhaba kimi bu kadar yerden yere vurabiliyor? Bu kimin kini? Sizin değil diyor. Biz kimseyi yerden yere mi vurduk abi?
2: Bilmiyorum. Valla bilmiyorum.
1: Yani yanlış anlaşılma olmasın. Biz diyoruz ki kullandığımız dilimiz güzel olsun.
2: O kişi hani, rahatsız mı, bilmem
1: evet,
2: psikolojik sorun
1: demek
2: mu yaşıyor?
1: Yok, hayır. Weltnatur buradaki Hamburg'daki Doğa İnisiyatifi'nin içinde sevdiğimiz bir ablamız da kendisi. Olabilir, onun görüşüdür. Sinirleri sakin oldu mu yazar, özür diler o. Ama ben biliyorum onu. Olsun, konuşmak ona serbest. Ben onu serbest bırakıyorum, o birazdan özür de diler yani. Kimse kimseden rahatsızlık duymasın, sakın ha, böyle işte cevap bile vermeye gerek yok birbirimizin kötü kelimelere. Biz o zaman parçalanırız. Parçalanmak değil, biz birleşmek zorundayız. Birleşmezsek sorun yaşarız.
2: Hepsini bir kenara itelim Kazım. Yarın 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Evet. Çoluğumuzla, çocuğumuzla özellikle bu duyguları, bu bilgileri yeni nesillere aktarmak zorunluluğunu taşıyoruz. Taşımanın bilincinde olmamız gerek. Çünkü biraz geriye gidersek, biraz derine inersek, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda sadece 10 milyon civarında nüfusla 6 tane 7 tane ülkeye konaklanmış, konuşlanmış devlete kafa tutup da ülkemize tekrar bağımsızlık mücadelesini sürdürerekten bağımsızlığa ulaştıran ve sonunda da bir cumhuriyeti kuran Atatürk'ü ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Hani rahmetli Mehmet Akif Ersoy'a diyorlar ki, hani biliyorsunuz İstiklal Marşımızın yazarı, diyorlar ki üstad bir tane daha, yani İstiklal Marşı yazabilir misin? Evet, diyor
1: Allah
2: ki
1: yazdırmasın.
2: Allah bir daha o duruma düşürmesin. Evet. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Biz her şeye rağmen ne kadar da kendimizle, evet, devletimizle, ülkemizle, milletimizle, toplumumuzla övünsek yeridir. Tabii ki dünya
1: abi genelde, Türk milleti, bak hani, Türk milleti birleşeceği toplumun içine geldiğinde birleşir. Biz
2: aynen.
1: Bu ülkeyi kolay elde etmedi. Vatandaşlarımız da bunu çok iyi biliyor.
2: Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Ayrıca şunu da söyleyeyim. 10 gün içerisinde biliyorsunuz gelecek hafta çarşamba günü Kurban Bayramı. Şimdiden tüm İslam aleminin, Türk milletinin Kurban Bayramını kutluyoruz. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde yüzlerce insanımız Hamburg ve çevresinden hac ibadetlerini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gittiler. Hepsinin de ibadetlerini şimdiden tebrik ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Şimdi parçalayan sizsiniz demiş Rahim Hanım, lütfen ya bir çay kahve iç Rahim abla, diyorum sana, bak büyümüşsün. Yani biz parçalamaya kalkmış olsaydık o zaman, siz bak, ben kendim destek veriyorum, ayın 30'unda orada olacağım diyorum. Yayınlarımızda bahsediyoruz. Yani bir şekilde yanlış, hakikaten kullandığınız dil insanları sizin inisiyatifin içine değil dışına iter. Onu bizim derdimiz, lütfen rica ediyorum. Güzel bir gün olsun. Bak Rahim abla yazar birazdan. O, ben onu tanıyorum. O iyi kalpli bir insan. Ama bazen işte çabuk sinirleniyor. Dan dan dan diye söylüyor, olmuyor. Peki sevgili dostlar, güzel bir gün diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Akşam üzeri saatler tam 17'yi gösterdiğinde biz yine burada sizlerle birlikte olacağız. Hepinize saygı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bakalım neler olacak. Akşam üzeri konuşacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte güzel bir eser. Ardından Arif Güven Showtime sizlerle birlikte.

0: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
2: Arif Güven Showtime.
3: İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana biliyorum, bilmiyorum.

0: Crunch Showtime. Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime.

0: Keyfine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Hadi kurban olayım. Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler,
1: malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Ne diyoruz? Olmaya devlet yanında bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Yok be, biliyorsunuz dikkat çekmeye çalışıyorum. Yavrum geldik buradayız. Şey gibi yapayım mı? Mustafa Sandal gibi yapayım mı abi? Kendi etrafında döneyim mi? Ha? Onun öyle bir şarkısı var ya. Ben dönerim etrafında hiç kimse fark etmez diyor. Yavrum kendi etrafında dönen birisini neden kimse fark etmez ya? Dur oğlum dur. Yettik galiba buradayız. Kurban olduklarım bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Hep söylüyorum günün bu saati itibariyle gerçekten de radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime. Radyonuzda üstelik de beleş kurban olduğum bedava. Sizin radyo programınız öyle söyleyeyim. Bunu sürekli dile getiriyorum. Vallahi içinizden birisi gelip bu programı sunabilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Vallahi söylüyorum ya. Benim yerime burada bu yapacağım işi gelip başka bir arkadaş da abi çıkıp yapabilir. İnanın benim için hiç sorun olmaz. Vallahi abuk subuk gurur yapanlardan değilim yani. Hani şey diyorlar ya, kız arkadaşıma asla hesap ödetmem. Ödemeli abi, Allah Allah. Tabii canım ödemeli abi. Yani ben evde film seyrederken, chat yaparken o bozulan muslukları tamir etmeye çalışıyorsa tabii ki orada bir dur derim, gurur yaparım. Ya da benim yapmam gereken işi yavrum bahçıvan ya da şoför yapıyorsa orada o zaman gururuma yediremem, bir dur derim vallahi. Dur oğlum dur. Bir başlayalım. Kurban olduklarım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler abi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın. Öğrenci kardeşlere malumunuz. Ne diyelim, iyi tatiller abi. Biz, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, emekli olanlara, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin abi. Güzel bir günümüz olsun inşallah. Diyorum da benim hakikaten şu acayip bir yorgunluk var abi ya. Sabah güne böyle bir kalkıyorum, bir enerjiyle kalkıyorum. Şöyle oluyor hatta bak. Sabah güne abi Spartaküs gibi başlıyorum. Sonra bir anda yaprak dökümündeki Ali Rıza Efendi'ye dönüyorum yemin ediyorum ya. Öyle. Buyurun. Klavye kahramanı arkadaşlarımız. Sizi unutmak mümkün mü? Kurban olduğum. Yine inanılmaz keyifli mesajlar var. Ki birazdan yoklama. Birazdan bakacağız. Kimler nerelerden ne selam yollamışlar. Bir de şeyi soruyorlar. Abi programın konsepti ne? Yavrum konsepti falan yok. Hani böyle arkadaşlarla toplanırsınız. Muhabbet edersiniz. Sonra şey dersiniz ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Bir daha toplanalım mı dersiniz ya. Bizim program formatı da o. Geliyoruz burada. Keyifli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tekrar toparlanıyoruz abi. Eğleniyor muyuz gençlik? Evet. Bakın bu sorunun cevabı evet değil. Evet olması lazım. Konserlerde öyle abi. Tabii canım. Şimdi sevgili dinleyenler bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Malum sıralama belli. Birazdan böyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatacağız. Bir yoklama yapacağız. Kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar onlara bakacağız. Olabiliyorsa haber başlıkları gelecek. Sonrasında yavrum ufak ufak başlamış oluyoruz. Buradayız. Ne diyelim? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera.

güven. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini acık biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz bunlar biliyorsunuz ki ısınma turları ilerleyen dakikalarda inşallah her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak. Bizim en keyif aldığımız bölüme geldik. Sosyal medya adreslerimizi hemen hatırlatalım. Sonra cuma, selamlar, mesajlar. Neredeyiz, kimlerle birlikteyiz şöyle bir bakalım. 0530-071-4355. Canım kardeşim Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Bir daha söylüyoruz, 0530-071-4355. Bu arada WhatsApp'a yeni bir mod geliyormuş daha doğrusu. Böyle miydi? Mod mu geliyor? Özellik mi geliyor? Evet abi, WhatsApp'a rahatsız etmeyin modu geliyormuş. Kurban oldum, ne güzel ya. Nedir hikaye? Çok anlamam ben bu işlerden. Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerin bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp uygulamasına bir yeni güncelleme geliyor. Uba. Nedir hikaye? Ya şey de gelsin ya. Hani rahatsız etme modu, evet gayet güzel de. Bir de kurban olduğum akrabalar yazmasın modu da gelsin be. Dur, bakarız nedir ne değildir. Şey ne oldu? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu internet terimlerini abi hakikaten söylüyorum. Böyle Türkçeleştirmeye çalışmıştık biz. Ha? Böyle bir öneri vermişlerdi abi. Hatırlıyor musunuz? İnternet terimlerinin Türkçeleşmesi için 40 tane öneri verilmişti. Hatta neler vardı abi? Red tweet yapıyoruz ya. Red tweet'e mesela dediler ki red tweet demeyelim. O İngilizce işte, yabancı. Ne diyelim? Sektirme diyelim ya. Şimdi tabii canım. Cyberbot'a da şey mi diyorduk abi? Siber can mı diyorduk? Dedim oldu gari. Olmadı, Yıldız Tilbe yani. Abi sektirme ne ya? Ha? Red tweet'e. Düşünsene bir şey paylaşıyorsun abi. İnsanlar red tweet yapıyor. Ama ona sektirme diyoruz. Abi yengeyi geçen gün 2400 kişi sektirmiş değil mi? Cinayet çıkar yemin ediyorum ben. Dur velhasıl WhatsApp'a böyle bir özellik geliyormuş. Detayları veririz. Kurban olduğum, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifguvenabi. @arifguven. Selam selam. Buyur. Şöyle bir başlayalım. Antalya'ya selam olsun. Kurban olduğum reis, açtık. Bugün de seninle birlikteyiz. Yaz yoklamaya. Yazdım galiba. Edirne'den selam var. Nevşehir'den selam var. Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga, Düzce. Kurban olduğum Bilecik'ten selamımız var. Londra'ya selam olsun. Toparlanmışız. Buyurun. Yozgat'tan selamlar patron. Tokat burada. Karaman burada. Nazilli burada. Bolu burada. Mardin'e selam olsun. Eh be koçum benim. Nazilli selam. Elbistan selam. Yalova'dan selamlar. Ünye burada. İlegöl burada. Kırklareli burada. Eskişehir burada. Erzincan'dan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Yazdım. Mustafa'm canım kardeşim. Buyurun. Samsun burada abi. Afyonkarahisar'a selam olsun. Silifke aynı şekilde. Adıyaman aynı şekilde. Adana aynı şekilde. Buyurun. Viyana'dan selamlar. Aleyküm selam. Toparlandık valla. Beni de yaz yoklamaya. Abican. Eyvallah kurban olayım. Hatay'dan Şahin Karabulut. Canım kardeşim selam olsun. Buyurun. Tabii ki de buradayız. Düzce'den kocaman selamlar. Nazan'ım hoş geldin. Buyurun. Bornova burada Serpil. Hoş geldin. Deli, ben de hoş bulduk demiş ya. Bana bildiğin deli diyorlar yani. Yok yok, deli değilim gençlik. Yani belki deliyim de şu anda ispatı olarak herhangi bir belgem yok yani. Evet, bir belgem eksik abi. Bu ne? Hoş geldin kral. Çandarlı'dan Yiğit iki gözüm. Kurban oldum. Teşekkürler Yiğit'im. Hoş geldin, beni de yaz yoklamaya. Danimarka Şükran burada. İbrahim abimiz burada. Tabii ki de Nazlısı'yla birlikte. Canım kardeşim yine helal olsun haberiyle birlikte gelmiş ki helal olsun. Nevzat'ım canımcığım. Toparlandık. Ömer'im kurban oldum. Selam. Kocaeli Çayırova'sından Elçin. Ben de buradayım. Arif Güven. Eyvallah. Demirköy Oçile. Bu ne? Tıkla bakayım bir şey. Video yollanmış. Evet. Şu anda bizi dinliyor. Radyosunu çekmiş. Yani ispat. Bak dinliyorum diyor. Bu nedir? Selamlar Berlin'den Mürvet. Buyurun. 21 burada. 21 burada. Sondur komutanım. Canım ciğerim. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Gönen'e selam olsun. Canım kardeşim şu anda kepçesiyle birlikte çalışıyor. Aynı zamanda bir de video yollamış. Merhabalar, merhabalar. Kurban olduğum bir dünya mesaj var. Birazdan bir tık
hatta böyle bir mesajlara bakalım. Olabiliyorsa birazdan haber başlıklarımız da gelsin yavrum. Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın, adam.

0: Bakır Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklam.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çorum'dan sevgilerle.
3: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
4: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi?
5: Arif Güven.

0: avec Cohen.
1: Yettik abi. Aç yolu. Aç yolu yavrum. Yapıştır. Arif Güven Showtime. Çok çok teşekkürler gençlik. Hakikaten söylüyorum. Bu ne? Dur bakayım. Arif Güven. Ben Lüleburgaz'dan Hayri Aktay. Size isminizin baş harflerine göre agrosti şiir yazıp gönderiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten söylüyorum ya. Bayağı da bir görsellik var biliyor musun? Kalplerle malplerle süslemişler. Dur bakayım. Evet abi. Şiirin baş harfleri ve işte hani bakıyorsun. Arif Güven. Alkışlıyorum seni, çok güzel program yapıyorsun. Rahat bir şekilde sevdiklerine çok güzel tapıyorsun. İlk günden beri seyircine çok güzel gülücükler atıyorsun. Fırsat buldukça mutluluğuna mutluluk katıyorsun. Evet, Arif'i böyle yazmış. Güzel insan, herkes seni çok seviyor. Üzmeden herkes sevgisini sana veriyor. Vakit kaybetmeden herkes senin yanına geliyor. En güzel duygularla herkes senin mutluluğuna eriyor. Nur yüzlü güzel insan, herkes senin için çok iyi birisi diyor. Ay kurban olayım. Teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Mutlu ettiniz beni. Bu ne? Gülücük gülücük gülücük gülücük. Son aracıma kurban oldum. Buyurun. Yaz bizi de yoklamaya. Yettik gari. Neresi? Kurban oldum. Muğla'ya selam olsun. Bak ne kadar güzel diyorlar ki. Şu İbrahim Bey'e vallahi bravo. Nazlı'yı unutmadığı bir gün bile yok. Bu ne sevgi diyor ya. Sevgi mi yoksa korku mu demiş. Yok yok, sevgi. Şimdi sevgili dinleyenler. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza elbette çok çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi gözden kaçan mesajlarımız varsa da özür. Bu ne? Abi bizi okumadın. Neresi oğlum? Trabzon. Kurban oldum. Trabzon'a selam olsun. Vallahi. Trabzon'a selam olsun deyince Trabzon'da hakikaten söylüyor. Bak başıma şöyle bir şey geldi abi. Birisine adres soracağım. Yanında durdum abi. Yanında durdum, dedim ki selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi, yola devam etti abi. Tabii canım. Dedim içimden abi bir dur ya. Bir hani nur yüzünü beğenip de sana boş boşuna selam vermedim. Bir şey soracaktım yani. Adam hakikaten ya. Durdum abi, yanında durdum adamı. Selamun aleyküm dedim. Yüzüne baktım. Aleyküm selam dedi, yürüdü abi. Tabii canım. Çok güzel insanlar çok. Çakmak yere düştü dedim ki çakmağınız düştü. Yok dedi ya, ben kendim attım onu yere. Yani öyle. Buyurunuz. Bu nedir bakalım? Bergama'dan selam olsun. Arif oğlum diye başlayan bir mesajımız var. Çok çok teşekkür ederim ya. Bu ne? Sağ olsunlar, var olsunlar. Hızlı konuşmanıza rağmen tane tane diksiyonunuz da çok çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Ama eski insanların hakikaten diksiyonu çok daha iyi değilmiş mi? İstanbul Türkçesi diye bir şey vardı yavrum. Hakikaten söylüyorum ya. Ya da şeyi hatırlıyor musunuz gençlik? Hani TRT böyle bir arşivini açmıştı. İşte TRT'nin arşivinde olanları böyle bir işte YouTube'da falan paylaşmıştı. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir uyuşturucu satıcısıyla. Gerçekten söylüyorum. TRT'de o zamanlar görev yaparken Uğur Dündar'ın böyle bir röportajı vardı. Abi adam uyuşturucu satıcısı. Fakat hani o kadar böyle enteresan cümleler kullanıyorlar. O kadar böyle düzgün bir Türkçe konuşuyorlar. Uğur Dündar işte hani uyuşturucuları gösteriyor, diyor ki sizin mi bunlar diyor. Uyuşturucu satıcısı diyor ki evet efendim diyor ya, kendim getirdim diyor. Yani evet efendim kendim getirdim diyor. Gerçi o da enteresan. Evet efendim kendim getirdim. Sanırsın yerli mal haftasında okula poğaça getirmiş yani. Ama gerçekten söylüyorum yani, hatırlıyor musunuz o röportajı? Hı? Acayip hakikaten yani, enteresan bir Türkçe. Adam o kadar keyifli, o kadar güzel anlatıyor ki. Oysa ki uyuşturucu satıcısı. Ama şimdi adamın hani konuşmasına bakıyorsun. Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu arkadaşa dedim ki cüzdanımı, telefonumu, arabanın anahtarını tereddütsüz veririm yani. Adamda öyle bir yüz ifadesi var. Öyle bir ses tonu var. Öyle bir diksiyon vardı. Adam efendi efendi anlattı abi. Hakikaten söylüyorum. Diyor ki bak, yakalandığına dair şöyle bir şey söyledi. İşte polislerin dedi yaptığı dedi işte tahkikat falan sonrası dedi. Adam abi tahkikat dedi ya. Şimdi yolda bak bir şey söyleyeceğim. 10 kişiyi çevirip tahkikat desen ne diyorsun lan, küfür mü ediyorsun sen bana deyip dalar. Velhasıl iltifatlar için teşekkür ederiz. Ama dediğimiz gibi eski İstanbul abi Türkçesi diye bir şey var. Hani amacım nacizaneyi taciz etmek olmayıp efkar-ı umumiyede bir aile bacası tüttürmektir. Lakin hicranla dolu şu mazbut yüreğimi kırmazsanız zat-ı şahanelerinizi bir ömür boyu mesut ve müteessir içerisinde yaşatacağıma dair ne diyorum ben yani? Böyle konuşuyorlar abi. Anlamam ki. Ne dediğini bilmem. Vallahi söylüyorum. Velhasıl gülelim dostlar, eğlenelim. Bakın bazen şeyi söylüyorum ya. Arkadaşlar bugün de işte eğleneceğiz, güleceğiz falan diyorum ya. Ama şöyle bir şey yapmak lazım. Önce bir şeyler anlatıp ondan sonra gülmek lazım. Şimdi durduk yere gülersek deli gibi bir şey oluruz abi. Ve bunu yapanlar var. İzmir'de kahkaha yogosu etkinliği. Uzun zamandır gülmüyorduk. Şimdi gülmek elbette keyifli, güzel bir durum. Ama şimdi burada yani görüntüler de var. İzlediniz mi bilmiyorum da. Dur, görüntüleri anlatırız abi. İzmir'de bir grup kadın kahkaha yogosu eğitmeni aracılığıyla... Ya yavrum, böyle bir sektör, böyle bir iş varmış mı ya? İlk defa duyuyorum. Kahkaha yogosu eğitmeni aracılığıyla kahkaha yogosu yaptı. Uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar kahkaha yogosu ile hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu. E güzel diyorsun. Gazi Emir'de olmuş da videolara bakıyorsun. Şimdi bir grup ablamız toplanmış ki Allah herkes hep güldürsün tabii de. İşte eğitmen arkadaş diyor ki 1, 2, 3 diyorum diyor. Hep birlikte kahkaha atıyoruz diyor. 1, 2, 3 diyor. Onlar da aha diye gülüyor. Yani bir şey yok, anlatabiliyor muyum? Durduk yere gülünce de bir tuhaf oluyor yani. Vallahi. Kahkaha yogosu. Yogası daha doğrusu. Bu nedir? Haberler, haberler, haberler. Yavrum, Güney Kore'ye gidelim çünkü bakın abi her şey çok kötü gidiyor. Üstüme geliyor diyorsanız şöyle bir durum oluyormuş. Aslında mantıklı bir durum. Zamanında böyle bir rivayet vardı. Gerçekten yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama zamanında padişahlar da bunu yapıyormuş, biliyor musunuz? Padişahlar da işte hani böyle mezar gibi böyle bir yer varmış abi. Bir geceyi orada geçiriyorlarmış. Bu hayatın ne kadar fani olduğunu öyle anlıyorlarmış. Buna benzer bak Güney Kore'de canlı cenaze törenleri. Hayatın değerini anlamak için 10 dakikalığına yavrum tabuta giriyormuşsun ya. Vallahi Güney Kore'deki canlı cenaze törenleri, insanlar abi işte hayatın değerini anlamak için geliyorsun orada 10 dakika tabutun içine giriyorsun. Pamuk kısmını nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum şu anda. Giriyorsun 10 dakikada diyorsun ki Allah'ım öldüm galiba ben. Türkiye'de biz bunu her gün yapıyoruz. Allah'ım öldüm galiba diyoruz yani. Sevgili dinleyenler, velhasıl bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Bir o kadar da zamanımız var. Arif Güven.

Showtime. Çiçeğim bir de yolu açın şöyle bir. Evet abi. Birazcık da böyle bir alkış. Şimdi ne oluyor ne bitiyor memlekette bakacağız. Bu ne? Dur bakayım, bir fotoğrafımız gelmiş. Bugün itibariyle 45'im, mutsuzum, 35 görünüyorum ama 25 olmak istiyorum. Buyur. Bunu ciddiye almışlar ya. Hani nasıl program yapıyorsun diye soran bir arkadaş vardı. Dedim söyleyeyim, şu anda don ve atletle program yapıyorum. Buyurun. Baya bir takılmış, hakikaten söylüyorum. Don atletle ilk defa seni görüyorum program yapan. Evet evet. Abi merhaba, Çanakkale burada. Eyvallah, kurban oldum. Yeni gelen dostlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şuna bir bakalım abicim ya. Sevgili dinleyenler, Bülent Ersoy şifreli asansörlü mezar yaptırıyormuş kendisine. Mezar yeri açıklamasıyla gündem olan Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek konuşmuş. Demiş ki, valla biz demiş Bülent Ersoy'a şifreli asansörlü bir mezar hazırlıyoruz. Sevgili dinleyenler, ölü yatırım diye bir şey var ya. Vallahi ölü yatırım ya. Mezar yerine bu kadar para harcıyor olmak. Velhasıl hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin, mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı? Soruları üzerine Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet diyor, mezar yerim belli demiş Bülent Ersoy. Bu konuşmanın gündeme olmasının ardından Bülent Ersoy'un menajeri de konuşmuş. Demiş ki, normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan... Bak buraları geçelim ya. Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Niye asansörlü mezar olur yani? Sebep? Hakikaten niye yani? Babacım niye asansörlü mezar olur ya? Ara sıra inip çıkacak mı? Ne olacak yani? Ben de istiyorum. Canım çekti. Vallahi söylüyorum. Benimki de şifreli olsun. Benimki de asansörlü olsun. Aynı zamanda benimkinde wifi olsun. Yavrum hava çok sıcak. Dolayısıyla benimkinde klima da olsun yani. Tövbe yarabbi ya. Vallahi söylüyorum. Bir ara ne vardı? Şey vardı işte. Bizim memlekette Allah'tan böyle şeyler yok da... Ne yapıyorlardı? Bak şimdi flash bellek gibi abi mezar taşına böyle bir şey yüklüyorlarmış. Seni ziyarete gelenler de yavrum işte senin sevdiğin şarkıları işte oraya hani atıyorlar. Sen işte öldükten sonra işte bu adam bu şarkıları çok seviyormuş deyip böyle şey çalıyormuş. Mezarının başına sevdiğin şarkılar çalıyormuş. Dedim aman Allah'ım, inşallah böyle bir şey olmaz abi, düşünsene ya. Yatıyorsun, yani ölmüşsün, yandaki dümbelek bara bara bere biri biri biri diye bir şarkı vardı ya. Onu seviyor mesela abi. Onu ziyarete gelen de düğmeye basıyor, sürekli yan tarafta. Şimdi abi bara bara bere bere bere bere şarkı söylüyor. Lan bırak. Bir huzur içinde uyuyalım abicim diyor. Gürültü lan bu. Velhasıl ne diyeyim yavrum. Başka ne oluyor da bitiyor? Sen asıl bizim haberlere gel oğlum. Buyurun. Uyuşturucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı. Oğlu hapis cezası alan anne mahkeme başkanından tenceresini geri istemiş ya. Ne gülüyorsun, gülme. Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 8 yıl 4 ay hapis cezası almış. Sanığın annesiyle polislerin eve düzenlediği operasyonda aldığı düdüklü tenceresini geri istemesi mahkemeyi takip edenleri hayrete düşürdü. Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şahsın davası görülmüş. Belasını vermişler kaçıncı mahkeme bilmem ne. Buraları geçelim. Tutuklu sanık M.İ. avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Duruşma esnasında kendisini savunan sanık M.İ. uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etmiş. 8 yıl hapis cezası vermişiz. Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ. mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tencere içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden anne mahkeme başkanından ricada bulunmuş. Demiş ki, benim şu düdüklü tencereyi bana bir geri verin ya. Yavrum gülme.

0: Çünkü vallahi şeydir bak, bugünkü düdüklü tencere fiyatlarına baktınız mı sevgili dinleyenler? Vallahi bir bak, düdüklü tencere yaz Arat abi, fiyatlarına bir bak yani. Bugünkü düdüklü tencere fiyatına 2 sene önce yemin ediyorum araba satılıyor yani. Velhasıl kadın haklı mı? Bence haklı yani. Verin kadın düdüklü tencereyi. Verin ve bu düdüklü tencereyi malumunuz benden çok uzaklara tutun yani. Ben abi korkuyorum, hep söylüyorum yani. Var bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçe hala zaman da var.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sende öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınları.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
1: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
2: Selam Arif. Ben İnegöl'den Eray. Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağa demiştim kendi kendime.
3: Arif Güven. Arif abi ya bir gün emekli olup gidersen?

0: Doktor Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Merhaba Arif, ben Almanya'dan Mustafa. Seni her gün dinleyerek yüzümüzü güldürüyoruz. Teşekkürler.
5: Selam Arif Güven. Kırıkköy Levurgaz'dan takipteyiz.
6: Selam Arif. Türkiye'nin her yerinden seni takip ediyorum. Seni dinlerken bize yol dayanmıyor be Arif.
7: Bize yol dayanmıyor be Arif.
8: Çılgın çocuk hatun sayesinde dinlemeye

0: Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Canım kardeşim, görüntüleri var. Vallahi izledim, hayret ettim yani. Hikayemiz şudur. Bir motosiklet ve bir otomobilin çarpışmaktan son anda kurtulması üzerine böyle başlayan bir tartışma var abi. Fakat şimdiye kadar benzeyen tartışmalara hiç benzemiyor. Çünkü bir taraf hatasını anlayan otomobil sürücüsü diyor ki ya tamam diyor ya evet yani maalesef oldu benim hatam diyor. Sonra o motosikletli sürücü kardeş de işte onun kaskındaki görüntüler bunlar. O da çok anlayışlı ve dolayısıyla hatasını anlayan otomobil sürücüsü diğer sürücüye gel diyor ya sana çay ısmarlayayım diyor. O da tamam diyor ya çay içmeye gidiyorlar abi. Bak çarpışmaktan son anda kurtulan iki tane adam gibi adam hatasını anlayan diyor ki özür dilerim diyor. O da tamam abi olur böyle şeyler diyor. Ya vallahi özür dilerim diyor. Gel diyor ben sana çay ısmarlayayım. Tamam abi diyor geliyorum çay içelim, çay içelim diyor. Ne kadar enteresan değil mi ya? Çok ilginç değil mi ya? Evet abi. Çok saçma bir haber. Kavga çıkması lazımdı yani. Şey gibi olmuş bak şimdi. Bir motosiklet ve otomobilin çarpışmaktan son anda kurtulması üzerine başlayan tartışma. İşte bak burası diyorsun. Buraya kadar olan kısmı canım kardeşim bizim memleket Türkiye yani. Başlayan tartışmadan sonra bak cümle böyle devam ediyor. Hatasını anlayan otomobil sürücüsü diğer sürücüye çay ısmarlamayla olayı noktaladı. Türkiye gibi başlayıp İsviçre gibi bitiyor haber yani. Dedim oğlum bu kesin kurgudur ya. Bu nasıl bir medeniyet ya? Yazıklar olsun vallahi insanlığımdan sanırım. İşte ben hep söylüyorum ülkede ihtiyacımız olan galiba en önemli şey biraz anlayış, biraz hoşgörü kurban olayım. Şimdi dur İsviçre demişken bakınız İsviçre'den gelen böyle bir haber var. İsviçre'de doğan ki orada doğmuşsun bak hani o topraklarda doğmuşsun. İsviçre'de doğan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınması teklifi reddedildi. AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Genelde bizde öyle oluyor ya. Vallahi söylüyorum ya. İsviçre'de doğan yabancılara 18 yaşında vatandaşlık hakkı tanıyan yasa teklifi reddedilmiş yavrum. Vay be. Bugün hakikaten söylüyorum İsviçre'de garip şeyler oluyor ya. Bak bir şöyle bir durum var. İsviçre'de bir şirketin böyle bir etkinliği olmuş yavrum. Etkinlikte şu. Ateşte yürüme etkinliği. Vallahi söylüyorum. Ateşte yürüme etkinliği. Adamlarda hiç action yok anlatabiliyor muyum? Her şey yolunda yani. Ekonomi yolunda, o yolunda, bu yolunda. Sıkılmışlar demişler ki biz şöyle bir şey yapalım. Bir etkinlik yapalım. Ateşte yürüyelim. Bir action olsun yani. Tabii canım. İsviçre'de bir reklam ve pazarlama şirketinin düzenlediği ateşte yürüme etkinliğinde peki hani böyle bir etkinlik düzenlemişler ateşte yürüme etkinliği sonra ne olmuş yavrum 31 kişi yaralanmış yani. İngiliz medyası etkinliğin kurumsal ekip kurmak için yapılan bir alıştırma olduğunu öne sürerek şirket hiç kimsenin katılım için zorlanmadığını açıklamış. Demiş ki biz kimseyi zorlamadık. Dur bu enteresan hakikaten söylüyorum ya. Ey İsviçre ne oluyor size ya? Ateşte yürümeler falan. Ha? Can sıkıntısı işte bunlar hakikaten söylüyorum yani. Onlar da haber bültenleri nasıl acaba? Hakikaten çok merak ediyorum ya. Herhalde şey diyorlardır işte. Haber bültenleri böyledir ya. Bugün parkta bir kişi işte bayıldı. Hani bu kadar abi. Gündem yok diye meclisi kapattılar adamlar biliyorsun değil mi? Ya dediler ki yani toplansak da konuşacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla gelmeye de gerek yok dediler yani. Bizim memleketteki 10 dakika olanlar adamların bir yılını alır yemin ediyorum yani. Ya bizim memleketin gündemi şu. Bir aralar vardı ya işte televizyonlarda pazarlama tekniği ve alttan böyle yazı geçiyordu ama okumayalım diye vışt diye hızla geçiyordu ya böyle. Bizde gündem o kadar hızlı ilerliyor işte. Ne yapıyoruz öyle mi? Gir o zaman kurban olduğum.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim. Bu nedir ya?

0: kadar kurban olduk derim. Yettik galiba, buradayız. Bizim memlekette olur abi böyle şeyler dediğimiz acep nelerden bahsedelim bugün dedik. Teşekkürler. 0530-071-4355 canım kardeşim, Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz, bilginiz olsun. Dolayısıyla da oradan yollayın, mesajlar gelmeye başladı bile. Abi bizzat gözlerimle şahit olduğum sıcak bir gelişmedir. Araç geri geri gelirken arkadakine vurdu. İki şoför de yabancı uyruklu. Hemen indiler, iyi misin diye sordular birbirlerine. Gayet sakindiler. Kazayı görüp araçlardan inen bizden iki kişi de demiş ki kim haklı kim haksız muhabbetinden sonra pataküte birbirlerine girdiler. Ha şöyle bir şey olmuş şimdi. İki yabancı uyruklu böyle kaza yapıyorlar ama diyorlar ki tamam hani sıkıntı yok. Fakat bu arada bizden birileri de demiş ki sence hangisi haklı? Bence bu haklı, bu haksız. Yok oğlum bence bu haklı, bu haksız. Onlar birbirlerine girmiş yani. Evet, bakacağız ikinci bölümde yani programı ortaladıktan sonra. Sadece Türkiye'de yaşanır abi bu olaylar dediğimiz acep neler var. Evet bunu hatırlıyorum. Okey masasına düşen bir inek vardı, hatırlıyor musunuz? Vallahi söylüyorum ya. Arkadaşlar bildiğin abi okey oynuyorlar. Longurt diye tavandan okey masasının üzerine bildiğin inek düşüyor yani. Teşekkür ediyoruz dostlara valla. Bir dünya mesaj gelmeye başladı bile. Biz şimdi günümüze dönelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyorla alakalı yavrum. Bir bakalım bakalım. Şu şey neredeydi? Evet bak. Çeyrek altın taktı, tartışma çıktı, vuruldu. Hikaye şu. Koca elinde ben sana yarım taktım, sen bana niye çeyrek taktın kavgasında maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş yavrum. Yani enflasyon can almaya mı başladı artık, nedir ne değildir yani. Buyurun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düğünün ardından evinin önünde öldürülen Gülten Şencan'ın karşı tarafın biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz demesiyle çıkan kavgada vurulduğu ortaya çıktı. Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın biz sizin düğünüzde yarım takmıştık, siz neden çeyrek takıyorsunuz demesi üzerine tartışma yaşandı. Araya girenler tarafları ayırdı. Daha sonra Şencan ailesinin evinin önünde buluşan taraflar konuşmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabanca ile kurşun yağdırdı. Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfun Dağtekin vuruldu. Ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gülten Şencan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamış. Öztürk ve Dağtekin'in de tedavileri ise devam ediyor. Yavrum hakikaten söylüyorum şimdi yani şey vardı, onu hatırlıyor musunuz? Bak bu konu dağılsın diye söylüyorum da. Bu şey yapıyor musunuz? Sorayım bakayım, çok böyle samimice soruyorum bunu. Sallıyorum. Düğününüzü yaptınız abi. İlla sizin olmasına gerek yok. İşte kardeşindir. Ne bileyim hani birinci derece akrabamdır. Sonrasında bu düğün kasetlerini izlerken, CD'sini izlerken artık neyse. Gerçekten de o hani takım merasiminde ya kim ne taktığını falan böyle not alıyor musunuz? Aldınız mı? Ya da alan birileri var mı? Şey vardı bir de, hatırlıyor musunuz? Şimdi bu zaten hani bana göre birçoğu saçma yaptıklarımızın da. Bir abla vardı. Birisine zamanında çeyrek altın takmış ya da altın takmış. Artık hatırlamıyorum o kadarını. Hatırlıyor musunuz o haberi bilmiyorum da. Velhasıl hani demiş ki ya yarın öbür gün benim çocuğum da evlenecek. Dolayısıyla hani ben taktım, onlar da benim çocuğum evlenirken benim çocuğuma takarlar. Fakat bakıyor ki bu çocuk abi hiç evlenmeye falan da niyetli değil. Dolayısıyla da hani şey diyor işte ben diyor 21 sene önce diyor düğününüzde diyor çeyrek takmıştım diyor. Benim diyor oğlum diyor şimdi belli ki evlenmeyecek diyor. Dolayısıyla benim o taktığım çeyreği bana geri verin diyen bir abla vardı. Hatırlıyor musunuz? Hani ben diyor oğlum da evlenir siz de ona zamanında takarsınız diye diyor çeyrek takmıştım. Ama diyor benim oğlan diyor evlenmeyecekmiş, ona karar vermiş. Dolayısıyla benim diyor taktığım çeyreği bana geri verin diyor yani. Vallahi böyle bir şey vardı bak, detaylı bir şekilde daha sonra buluruz da. Şimdi bir mola vermemiz icap ediyor. Kurban olduğum moladan sonra da malumunuz abi bizim memlekette olur böyle şeyler dediğimiz. Sadece Türkiye'de yaşanır abi dediğimiz, bak işte verdiğimiz haber buydu. İki kişi birbirinden habersiz aynı binada intihar etmeye karar veriyor. Sonrasında lan ben buraya çıktım sen niye buraya geldin diye birbirleriyle kavga ediyorlar. İşte buradan da yola çıkarak dedik ki babacığım bizim memlekette olur böyle şeyler dediğiniz hangi haberi hatırlıyorsunuz ya da hangi durumlar var, öyle söyleyelim. Ayrılmayın, yeniden burada olacağız.
1: Arif Güven Showtime.
0: Düşünsene abi, tarihte insanlar neler yaşamış ya. Bazen hayal ediyorum abi, hesap eyle yani Avusturya arşidükküsün, belasıl itibar tavan, ama at arabasıyla baloya gidiyorsun yani. Şimdi yavrum kavun bile taşımıyorlar yani. Gençlik, beni özlediniz mi ya? Özlediyseniz ve cevabınızı evetse nereye mi nereye öyle... Sesimi tabii ki de yavrum.

0: Babi, Aydın Nazirli, Pirli Bey'den dinleniyorsun. Her yerde seviyorsun. 10 numara adamsın.
1: Günaydın Arif abi, Soner ben, Antakya'dan. Seni

0: Yıldır Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif abi, uçaktan takiptesin.
10: İstikamet 40'lı merkez, öpsün seni herkes.
11: Selam Arif, Yunanistan Gümüncü'ne yollarındayım.
12: Selam Arif abi, bizi de gör.
13: Bizi de gör.
12: Gebze Servisçiler Derneği'nden Gürkan. Selamlar, saygılar, seni her sabah dinliyoruz, dinletiyoruz.
6: Arif Güven.
9: Selam Arif Güven, Erzincan'da askerim, seni dinliyorum. Film gibisin abi, film gibisin abi. Ama müzik gibi dinliyorum.
14: Günaydın Arif, Antakya'dan Samandağ'a giderken takipteyim.

0: Kıvanç Tatlıtuğ. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Bütün Kıvanç ve kahraman arkadaşlarımıza da teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şimdi günün konusu buydu. Söyledik dostlarımıza. Dedi ki abi sadece Türkiye'de olur böyle şeyler dediğimiz neler var? Buyurun. Nevzat'ım yollamış fotoğrafıyla birlikte. Diyor ki bak, Adana'da bomba yüklü olduğundan şüphelenen aracı inceleyen polislere esnaf yardım etmek için şimdi diyorlar ki arabada bomba olabilir galiba. Dolayısıyla da vatandaşımız iyi niyetle polise yardımcı olmak için şöyle bir şey yapıyor. Esnaf yardım etmek için yolu tüple kapattı. Buyurun abi. Yolu bildiğin hakikaten fotoğraf da var. Bildiğin küçük tüpleri yan yana dizerek yolu kapatmışlar yani. Oy oy. Bu nedir bakalım. Babasına bombalı paket gönderen bir evlat vardı abi, hatırlıyor musun? Link yollamış. Evet bak, Maltepe'de babasına bombalı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı. Babasına bomba mı yollamış babasına? Allah Allah, hakikaten söylüyorum. Köpekten halay çekerek kaçan 5 kişi vardı abi, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum yavrum, hatırlamıyorum ya. Bazılarının linkini de atın. Evet evet, ya bu şey şaka amaçlı ama bunu biliyoruz ya. Evet, köpekten halay çekerek kaçan 5 vatandaş geri dönüp köpeğe de halay çektirmeye başlamıştı. Evet doğru söylüyorsun. İşte sadece Türkiye'de olur dediklerimiz bunlar abi. Zamanında yaptık mı yaptık. Koronavirüsüne yakalanmış hastaya geçmiş olsun ziyaretine gidip virüs kaptık abi. Buyur. Canlı bombanın saldırı yerine gitmek için taksiye binmesi, Ankara'da yabancı olduğunu anlayan taksicinin yolu uzatması, inerken para üstünü tam vermeyince bombacının 2 TL için beklemesi ve saldırının ardından taksicinin amiri madem... Bunu hatırlamıyorum ya. Böyle bir şey yaşandı mı? Vay be. Havasına, suyuna, taşına, toprağına... Evet bunu biliyoruz canım kardeşim, biliyorsunuz ki biz de okumuştuk bunu. Şöyle bir şey olmuştu. Uzay ajansına, yavrum uzay ajansı kurduk, ilk çaycı aldık yani. Tabii canım, uzay ajansının ilk işi abi garson adı altında çaycı almak oldu. Yani diyorsun ki çay önemli abi, hakikaten söylüyorum. Yani uzay ajansı bile olsan çaycısız bir kurum düşünemiyoruz yani. Evet abi, çaycı resmi kurumların temel taşıdır. Ben bunu biliyorum yani. Vay be. Bir dünya haber geliyor canım kardeşim. Artık şöyle söyleyelim ki yollamayınız çünkü elimizdekiler bir hayli yeterli. Vallahi söylüyorum. Bak diyor ki bizzat benim başıma geldi abi. Noterde geldim, bekliyorum. Noterdeki hanımefendiye burada sigara içebileceğim bir yer var mı diye sordum. Şu sigara içilmez yazan yerde içebilirsiniz demiş. O belki de kafa buldu seninle. Böyle bir tabela asılıymış, demiş ki bak şurada sigara içilmez yazıyor ya, işte orada içebilirsiniz yani. Evet mesela hani şöyle bir durum var. Malumunuz şimdi... Seçimler yaklaşınca daha çok göreceğiz zaten böyle manzaraları. Sadece bizim memlekette olur abi. Kongrelerde istersen mesela kamera açısını yatay yaparak daha böyle kalabalık gösterebiliyorsun. Tabii canım. Fotoğrafın orijinaliyle gerçeği yani orijinaliyle bu işte yatay yaparak böyle çekim yaparsan arasında baya bir fark oluyor. Yatay çekim yaparsan baya böyle bir kalabalık gözüküyor ortalık yani. Doğru. Bu ne? Çok uzun olmuş. Dur bakayım. Araba almak için bir markanın yetkili bayini aradım. Fiyatları diğer bayilerden %3-4 daha ucuzdu. Aracı almaya karar verdim. İşlemleri başlattık. Her şey normal. Bayi, markanın yetkili satış bayi olduğu için haliyle sıfır araç alacağımı düşünüyorum. Gayet doğal olarak demiş. Hayatımın şokunu yaşadım. Meğer bayi arabayı ÖTV zamlarından, ÖTV zamlanmadan kendi üstüne almış. Yani bildiğin kendi kendilerine satmışlar arabayı. Araç 0 kilometre bayide duruyor. Ancak 0 değil. Faturada bayi üzerinden değil, şahıs üzerinden çıkış yapılıyor. Durumu diyor sıradan bir alıcı hayatta fark etmez ve o arabayı alırdı. Durumu fark ettiğimde yanlış bir... Eyvallah kurban olduğum. İşte sadece Türkiye'de olur dediğimiz şeylerden biri. Bizzat yaşamış yani. Buyur. Diyor mu? Evet ya. Fıkra gibi diyoruz ya bazen. İşte bak bizim memlekette olur mu? Olur. Çünküsü. Hatırlıyor musunuz? 2021'de Kocaeli sporlu oyuncular kutlamada böyle bir kaza yaşadılar. Nasıl bir kaza yaşadılar? Şöyle bir kaza olmuştu yavrum. Şampiyonluk kutlaması yapan futbol takımı yani Kocaeli Spor futbol takımının üst geçite sıkışma durumu vardı. Evet hakikaten söylüyorum yani yaşanan talihsiz bir kazaydı. Bildiğin abi böyle bir durum olmuştu. Kocaeli'nde bak linki de yollamışlar. Evet 2021 yılında Sakaryaspor maçı sonrası gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında talihsiz bir kaza yaşandı. Üstü açık otobüste şehirde tur atan Kocaeli sporlu futbolcuları taşıyan otobüs bir üst geçitin altından geçerken... Tövbe yarabbim ya işte havasına suyuna boşu boşuna demiyoruz yavrum. Evet artık mesaj yollamayınız elimizde çünkü bir hayli fazla babacığım bizim memlekette oldu işte böyle şeyler dediğimiz haberimiz var.
1: Merhaba Arif
0: merhaba,
1: abi.
0: Merhaba kardeşim.
1: Ben Rıdvan Kartal'dan. İş makinamda radyonun favori tuşuna bir numaraya seni koydum abi. He baktım olmayacak iki de seni yaptım. Elim yanlışı da gider falan başka radyo açılır diye üçe bile seni aldım abi ya. Seviliyorsun.
0: Çok gerginiz be arkadaşım. Vallahi söylüyorum hani ben de gerginim. Öyle bir stres var ki üzerimde bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıplak ayakla toprağa bassam 7 mahalleyi aydınlatırım yani. Hatta güzel tabirle söyleyeyim. O 7 mahalle bana çok kızdığı için gelip beni teker teker öpse hakikaten söylüyorum stresim geçmez yani.

0: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükselt. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduğum havasına, suyuna, taşına, toprağına dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurun. Evet, ben bu haberi hatırlıyorum ya. Sevgili dinleyenler, böyle bir şey de olmuştu. Şöyle bir şey. Yanan araca oksijen tüpüyle müdahale şoku diye böyle bir şey. Evet abi. Yanan araca bildiğin abi oksijen tüpüyle müdahale etmiştik. Hatta dedim ki öyle olmaz. Üstüne bir de böyle bir lastik atacaksın ki iyice yansın yani. Malumunuz konu belli. Sadece Türkiye'de olur abi dediğimiz ne gibi olayları hatırlıyorsunuz ya da siz ne gibi durumlara şahitlik yaptınız? Bundan bahsediyoruz. Artık mesaj da yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla çiçeğen mesajımız var. Evet bak, yine böyle Covid zamanında böyle bir şey yaşamıştık. Ümre'den dönen hacıların karantina sebebiyle yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından kaçarken polisle çatıştılar, biliyorsunuz değil mi? Evet abi, ki hani Covid zamanında zaten biz bunu ayrıyetten işledik. Covid döneminde işte unutamadığınız ne vardı diye. Evet, böyle bir şey olmuştu. Ümre'den dönen acılar karantinada kalmak istemediler. Dolayısıyla onları böyle bir öğrenci yurduna yerleştirmiştik. Kaçarken polisle çatışmışlardı. Tabii canım. Buyur abi, sadece Türkiye'de olur dediğimiz haberlerden biri değil mi sence? Ver bakayım yavrum, neymiş bu? Buyurun. Ameliyatla alınan organı, ki dalağıydı bu hatırlıyorsam. Doğru mu hatırlıyorum? Tıklasana be haberi. Linki tıkla. Evet evet. Ameliyatla alınan dalağı kargoda kayboldu diye bir haber okudum. Hatırlıyorum ben bunu. Ki geçen seneydi. Yalova'da dalak büyümesi teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kral'ın organı hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderildiği sırada baba kargoda kayboluyor dalak. Hakikaten yani... Ne diyeceğiz şimdi, kurban olduğum... Buyur abi, benim de hiç unutamadığım hadise budur. Nedir budur bakayım? Evet ya, bu Covid zamanında biliyorsunuz birçok kısıtlamamız vardı. Toplu halde böyle ne bileyim abi organizasyonlar yasaktı. Ama Cumhurbaşkanımız işte kapalı spor salonunda, işte Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da böyle salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları doldurduğunuz için teşekkür ederim demişti.

evinde koronavirüsü hastasına geçmiş olsun ziyareti. Evet, bunu çok yaptık ya. Hani sadece Kocaeli değil, bir dünya bununla ilgili yavrum şeyimiz vardı yani. Haberimiz vardı. Konuyla alakasız birinin sokakta ceyran eden bir... Bunu anlamadım yavrum. Hani varsa haberin linkini yollarsanız çok daha sağlıklı, çok daha keyifli olur. Evet, bunu biliyoruz. Depremin enkazı üzerinde açıklamalarda bulunma durumları vardı. O gördük maalesef. Sokağa çıkma yasağı varken gece yarısı hunharca yankılanan korna sesi bunlardan biri olabilir mi abi? Sadece bizim memlekette yaşanır diyor. Bisiklet yolunda bisikletle giderken yayadan fırça yedim abi. Önüne baksana diye bana fırça attı diyor. Oysa ki orada başka bir yol da var. Evet, şimdi bisiklet yolunda da yürümeyin siz de yani. Vallahi aralardan böyle seçmeye çalışıyorum gençlik. Şöyle diyelim. Koronalı cenaze yıkadıktan sonra imamın koronadan ölmesi haberi vardı abi.

0: Hafta sonu evde kaldık, öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Dediler ki 2 saat sonra sokağa çıkma yasağı var. Vatandaş da haklı olarak yavrum hani dedi ki işte gidelim alışveriş yapalım. Bir anda yıldık böyle mi? Evet, bunu da yaşadık, doğru söylüyorsunuz. Güneşe ateş etmek abi, Adana. Yaz bizi yoklamaya, eyvallah, kurban oldum. Buyurun. Yakın zamanda olmamış mıydı abi? Önce patlayan bir hava fişek fabrikasından patlamamış malzemeleri taşıyan kamyonun da patlaması haberi vardı. Allah Allah. Esmi geçtik biz onu ya. Sakarya'daymış ya. Allah Allah. Bu şimdi hani bir haber değil tabii de yavrum şeyden bahsediyor işte. Açılışlar oluyor. Dolayısıyla bak direkt okuyayım abi gelen mesajı. Dükkan açılışlarında kendinden geçmiş vaziyette Ankara havası oynayan sevimli çizgi film maskotları görmek sadece bizim memlekette vardır abi. Dükkanın önünde maskotlar oynuyor ya. Abicim bir şey işte yeni yıl zamanı her yerde her yerde Noel babalar. O da var mesela. Sanırım ÖTV'nin KDV'si başka hiçbir ülkede yoktur. Daha ne olsun demiş ya. Bilmiyorum çiçeğim işte. Var var bir dünya mesaj var. Kurban olduğum ayrılmayın, buradayız bakacağız.
1: Arif'cim.
2: Arif Başkan.
1: Arif kardeş.
3: Arif baba.
4: Arif abicim.
5: Selam Arif Bey.
6: Arif Başkan.
7: Arif kardeş.
8: Arif.
9: Arif abi.
10: Merhaba abi.
11: Selam Arif kardeşim.
8: Selam Arif.
12: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyorum. Hayırlı yayınlar.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
9: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif, selam Arif. Ben Konya Beyşehir, Yeşildağ'dan. Çöp kamyonu şoförüyüm. Arabanın içinde seni duyunca gülmeye başlıyorum. Dışarıdan görenler de beni deli zannediyor herhalde.
5: Arif Güven, ben Kadir. Kardeş, seni Ordu'dan dinliyorlar, Erzincan'dan dinliyorlar, Hatay'dan dinliyorlar. Ben seni bombaların altında dinliyorum, bombaların altında dinliyorum. Suriye cilve gözüne yakınım, seni oradan dinliyorum.
6: Arif abi, cansın, can abi.
7: Arif, Gebze'den takipteyiz Ferit.
8: İyi yayınlar abi, ben Uğur. Edirne Uzunköprü Çavuşlu Köyü'nden seni takipteyiz. Tüm arfiyatçılar olarak seviyoruz.

Ready, showtime. Buyurunuz. Çok çok teşekkürler gençlik valla. Diyor ki abi, Dostoyevski'yi tanımayan devlet kütüphanesinde görevli gördüm ben. Bayağı emanet edilen kitapların kaydını tutan memurdu üstelik. Baştan şaka yapıyor sandım ama diyor kitabı ödünç alırken bildiğin Dostoyevski ismini kodlayarak isteyince demiş ki yani kodlayarak bana söyler misiniz? Türkiye'de yaşadığımın iliklerine kadar diyor hissettim abi. Bildiğin o da kodlamış hani böyle. Demiş de işte Denizli'nin D'si, Osman Bey'in O'su, Samsun'un S'si. Vay be. Ne trajediydi. Buyurun. Haberlerde görmüştüm abi. İstanbul Sarıyer'de patlayan itfaiye vanasının önünde yıkama kuyruğu diye böyle bir haber vardı. 2019 olmuş. Hakikaten de bak. Dinkit azmışlar. İstanbul Sarıyer'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda Polatlı Mahallesi'nde bulunan itfaiyenin su vanası henüz belirlenemeyen bir sebeple patlıyor abi. Patlayan su vanasından su da fışkırıyor. Dolayısıyla sokağa böyle tazikli su akıyor. Tazikli suyu gören araç sahipleri de durumu fırsata çeviriyor. Diyor ki lan şundan hemen arabayı yıkayım ben ya. Vay be. Sadece Türkiye'de olur dediğimiz ne? Aracımızı keyfimiz emretti diye boyayıp rengini değiştiremememiz. Garip bir şekilde diyor defolu muhalesi görüyor olmak. Bu nedir? Dur bakayım. Al işte haber abi sana. Eyvallah bakalım ne zaman olmuş bu? Bu da 2019 olmuş. Haberin de başlığı şu. 2000 yıllık. Bak babacığım 2000 yıllık Roma taşının kahvede masa olarak kullanıldığı ortaya çıktı diye bir haber var ya. Harbiden ya. Aydın'ın Karacasu ilçesinde 35 yıl önce açılan kahvehaneye dekor olarak konulan mermer taşının 2000 yıl önce Afrodisiasis antik kenti yolu güzergahındaki mesafeyi gösteren yön yani mil taşı olduğu ortaya çıkmış. Aa, biz ahali onu bilmiyoruz. Kahvede işte üstünde okey oynuyormuşuz yani. Vay be. Buyur abi, Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nde horoz dövüşü yapılmıştı. Evet, baskın yapılmıştı. Derneğin ismi bu. İçeride horoz dövüştürülüyor ama derneğin adı Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği. Yani. Hiç unutmuyorum abi. 2 kilo uyuşturucuyla yakalanıp içeceğim dedikten sonra beraat edilen birisi vardı. Ben onu biliyorum yavrum. Evet, doğru söylüyorsun.

ehliyetim var ama araba kullanamıyorum. Haberi vardı abi, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum yavrum. Yani bulursanız linklerini de yollayın ki tıklayalım bizi öyle. Bir de olur olmaz linkler yollamayın ha gençlik. Bunu hatırlıyoruz, bunu işlemiştik. Düğünde hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? O işte hani erkekli kız tarafı birbirine giriyorlar abi. Sebebi de şu. Siz diyorlar ki işte kız tarafı ya da işte erkek tarafı bilmiyorum. Siz diyorlar bizden çok daha fazla oynadınız. Kavgası çıkmıştı. Evet abi. Düğünde erkek ve kız tarafı arasında siz daha çok oynadınız. Kavgası çıktı. Vay be. Oğlum baya baya ciddi ciddi acayip şeyler yaşamışız ya. Bunu hatırlıyorum çünküsü çok da uzun böyle bir tarih değildi ve biz işlemiştik bunu. Hikaye şu, oğlu menemen yapıyor mesela şimdi kadın. Oğlu menemeni beğenmeyince balkondan atlayan bir anne vardı, hatırlıyor musunuz? Bildiğin balkondan atlıyor. Sebep, bence çocuğuma menemen yaptım beğenmedi diyor ya. Yok canım böyle bir haber hakikaten oldu mu ya? Polisin görev icabı dilencilik yapıp getirisi yüksek olduğunu görünce polisliği bırakıp dilenci olması. Bu uydurmadır yavrum. Varsa linkini yollayın.

0: bazılarını okuyamıyorum. Gençlik bilginiz olmuş olsun. Yani siyasi olanları zaten mümkün olduğu kadar hiç abi şey yapmayalım. ...2019 yılındaydı galiba... ...abi linkini atıyorum... ...ver bakayım neymiş bu... ...kontrol ettiği Ramazan topunun patlamasıyla yaralandı diye... ...inşallah ciddi bir şey olmamıştır... ...2019'da böyle bir haber olmuş... ...2019 yılında iftar vakti için yapılan top atışı... ...sonucu ağır yaralandı... ...eyvallah... ...şimdi sevgili dinleyenler... ...burada yine bizim ışıklarımız yanıyor... ...o meşhur ışıklarımız... ...bu ne demek oluyor... ...bu tabii ki de... Bakacağız abi bir sürü şey var. Link yollanmış zaten de. Ne diyordum yavrum unuttum. Velhasıl bir aramız var. Aradan sonra yeniden buradayız. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi.

0: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven
1: buradayız, buradayız.
0: Yayında.
1: Şöyle bir son parti mesajlara bakalım. Canım ciğerim, Nevzat'ım yollamış. Arif bunu işlemiştik, hatırladın mı? Tıkla bakayım linke. Evet ya. Ağaçtaki yaşlı kadını kuş sanıp vurdular diye böyle bir haber var. Evet. Adana'da evinin bahçesinde ağaçta zeytin toplayan bir kadın ava çıkan emekli öğretmen tarafından koca kadını kuş zannetmiş yavrum yani. Var var, bir dünya link yollamışsınız. Teşekkürler gençlik. Ama dediğimiz gibi artık hani bu kadar yeterli olmuş olsun diyeceğiz. Bakalım bakalım bakalım. Damacana muhabbeti vardı abi. Evet biliyoruz yavrum. Damacana durumumuzu biliyoruz. Kraldan çok kralcı olmak. Kral bile şaşırır diyor. Bizim memlekette olur sadece abi. Eyvallah canım kardeşim. Sende büyü var diyerek ailenin bütün elemanlarına, yani bütün dişilere, öyle söyleyelim, kadınlara tecavüz etmedir bu. Hatırlıyorum ben ki bununla ilgili zaten bir dünya örnek çıktı ya. Güneşe silahla ateş etmek abi. Biliyoruz. Adana okuduk onu. Sadece bizim memlekette olur dediğimiz ne var? Karpuzu yerken çatalı hem bıçak hem de çatal olarak kullanmak sadece bizde var abi. Eyvallah kurban olurum. O da var, doğru söylüyorsunuz. Ankara'da olmuştu galiba. Kar küreme aracıyla selektör yapıp onu sollamaya çalışan birisi vardı. Ya abi araba zaten, yani öndeki kar küreme aracı zaten sana yol açıyor yani. Onu sollayıp da nereye gideceksin? Pistten çıkan uçak vardı. Millet kıraathanesi olarak kullanılacaktı. Evet hatırlıyoruz onu. Bu nedir? Dur bakayım bir. Link mi yollanmış? Gökçe köylüyüm. Ağacın altında birileri ateş yakmış. Ya bilinçli olarak... Bu yalan haberdi ya, kurban olduğum. Cihan'ım, canım kardeşim, o yalan haberdi yavrum. Onu biliyorum yani. Belediye otobüsüne 100 küsür insan binmek muazzam değil mi? Sadece bizim memlekette olmaz mı? Yolda yürürken birden betona batmak. Buyur. Bak link de yollanmış. Bu ne zaman olmuş yavrum? 2018'de olmuş. Kadıköy'de iki kadın ve bir kedi. Yavrum bildiğin betona batmışlar. Elektrik altyapı çalışmalarında dökülen betona basan iki kadın batarak bir metre kadar gömüldü. Kadının kurtarılmasının ardından aynı yere bir de sokak kedisi düşmüş. Betona batan kediyi de çevredekiler kurtardı. Betona atmışız ama hiç sağına soluna böyle uyarı buyarı hiçbir şey koymamışız yani. Dur bakalım. Motosikletli adamın kaldırımda son sürat giderken kaldırımda yürüyen yayaların telefonlarına bakarak yürüyor olmaları üzerine bu yayalara bağırarak bozuk atması. Bunu bizzat yaşadım abi. Eyvallah canım kardeşim. Toparlayacağız artık gençlik. Bak diyor ki kısacası burası Türkiye diye bir tabir oluşmasına neden olan bir sürü şey var abi. Doğru söylüyorsun, işte bunlardan bahsediyoruz zaten. Balkondan aşağı çamaşır makinesi atma durumu vardı. Evet, İzmir Çiğli diye hatırlıyorum. Kardeşler hurdacılık yapıyorlar ve topladıkları hurdaları 3. katın terasında abi biriktiriyorlar. Sonra işte dolunca da diyorlar ki biz bunları artık hani tamam bir arabalık oldu satalım. Şöyle fikir geliyor bunların aklına. Biri diyor ki ben diyor yukarıdan atayım, sen de diyor aşağıdan hurdaları tut. Artık neleri hani böyle vardı bilmiyoruz ama sıra yavrum çamaşır makinesine gelince işte, hani yukarıdaki tamam çamaşır makinesini aşağı atıyor da aşağıdaki o abi çamaşır makinesini nasıl tutmaya çalışırsın yani? Dere yatağına ev yapmak bizde var abi. Yolda yürürken uçak çarpması. Yolda yürürken uçak mı çarptı? Aa bizim memlekette oldu mu? Hiç unutmuyorum, namazı yanlış kıldırıyor diye imamı bıçaklamışlardı. Bunu hatırlıyorum abi. Evet bunu hatırlıyorum. Yani şu yolda yürürken uçak çarpmasıyla alakalı hatırlayan var mı içinizde de? Dur şey yap bakayım abi. Link var mı? Vermiş mi? Evet abi bak yaşanmış. Hakikaten yaşanmış yani. Farklı farklı. Yolda yürürken uçak çarptı haberi var abi. Plajda koşan adama uçak çarptı haberi var. Yani bu bizde değilmiş oğlum lan. Bu Amerika'daymış. Geç onu geç. Bizim memlekette olup bitenlerden bahsediyoruz yavrum. Sineği yakmak isterken evi yaktığı haberi vardı abi. Evet onu hatırlıyorum ben. Gurbetçilerdi galiba. Memlekete gelmişlerdi. Hatırlıyorum onu. İntihar etmek için çıktığı çatıdan bira istemiş. Demişler ki hani şimdi çatıya çıkıyor intihar edeceğim diyor. Diyorlar yapma etme bana diyor bira getirin. Velhasıl birayı getiriyorlar. Bira sayesinde de canım kardeşim intihardan vazgeçiyor. Tamam diyor artık intihar etmeyeceğim diyor. Yani. Bizim memlekette olmuştu abi. Hatırlıyor gibiyim emin değilim. Evet evet bu kadar yeterli olmuş olsun. Valla gözden kaçan bir dünya link var burada. Ki programdan sonra oturur. Kendi kendimi keyiflendirme adına elbette ben de bakarım. Ne yapıyoruz? Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Minicik bir mola verelim. Artık yazıyor yazıyor haberleriyle birazdan buradayız.
2: Arif Güven Güven Showtime.
3: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
4: Arif Güven, Lüleburgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun. Yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven. Ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lüleburgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada.
5: Selam Arif. Şu anda evimden çıktım hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
6: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir, Yeni Doğan'da sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Şov'a merhaba.

0: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
0: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Arif abi, kardeşimle seni dinlemekteyiz abi, her daim. Her daim.
8: Abi, buradan eski sevgilime seslenemiyorum. Vallahi bak, hanım eve almaz ha. Başımıza iş açma sakın. Başımıza...

0: Yalova'dan selamlar, ben Murat.
1: Selam Arif, Manavgat'tan takipteyiz.
2: Evet Arif, şimdi ben diyorum ki bu uzaylılar ya benim hanımı bir alsa.
3: Kafa aynı kafa, İstanbul'dan Halit, Halit Tamer.
4: Arif Güven.
5: Kırık Arif, seni dinlemeyenin küpü kırılsın Arif.
6: Selam Arif Güven, tam yapıtır şoförleri olarak.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık, yazıyor haberleriyle. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Eşinin üzerine kaynar su döktü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Buyurun. Samsun'da 20 yıllık eşi D.K'yı dövüp üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Selahattin K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve demiş ki, dur bakayım. Adliyeden ayrılırken basın mensuplarına eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Yanlışlıkla üzerine kaynar su dökmek. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. Neden bunları aldın dediği için tartıştık, pişmanım demiş. Ne güzel değil mi? Yanlışlıkla diyor, üzerine kaynar su döktüm. Yani ölmedi, ölseydi şeylerdi bu. Yok be oğlum, yanlışlıkla canı çıktı yani. Ve bu, bak, arkadaşın ifadesini almışız, salmışız. Hatta ifadesini almak zorunda kaldığımız için kendisinden çok özür diliyoruz yani. Bu nedir bakalım? Uyuşturucuyla yakalanan infaz koruma memuru görev yaptığı cezaevine konuldu. Tamam. Yabancılık çekmesin diye demişler. Bu zaten buraları biliyor. Burada yatsın yani. Herhalde öyle oldu. Buyurun. 6000 euroya İtalya diye büyük adaya götürdüler. Abi Sülün Osman mıydı bu ya? Sülün Osman davası abi. Biliyorum yani. Aşkı için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Ya of, iyice saçmaladık artık, hakikaten söylüyorum. Gıda terörüne son nokta. Loğusa şerbetli döner. Karpuz kabuğundan cacık ve aynı zamanda peçeteden de yavrum yoğurt kaymağı. Denetleyenler vardır abi yani. Bilmiyoruz ki ne diyelim yani. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay hastanede intihar girişiminde bulundu. Yavrum bu adam belli. Yani hem suçlusun hem de aynı zamanda depresifsin. Ya bu arkadaşın ehliyete abi ömür boyu bir el koyun ya. Bir insan bu sebepten dolayı ortalığı birbirine katar mı ya? Denizli'de alkollü araç kullanırken polise yakalandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay Bey hastaneye girip 4. kat penceresinden sarkarak intihar girişiminde bulundu. Belli ki bu arkadaşın psikolojisi normal değil. Trafiğe çıkması lazım. Buyurun, malumunuz düğün mevsimleri ve yine şakacı arkadaşlar. Düğünde arkadaşlarının abart egzoz ve çelik jant taktığı damat. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay şu düğün muhabbeti, hakikaten söylüyorum ya. Dünyanın en zengin insanı 38 milyar dolarlık anlaşma ile resmen boşandı. Bu Amazon'un kurucusundan bahsediyorlar. Hakikaten söylüyorum, burada bir fotoğraf var. Ne kadar para ver? Abi belli ki bayağı bir para vermiş de adamın abi parayı verince sanki sol tarafında felç inmiş gibi duruyor burada. Yengenin durumuna bakıyorsun. Yavrum yenge herhalde evlenirken bile bu kadar gülmemişti. O bir tebessüm etmiş de adamın surat biraz asık abici. Hakikaten söylüyorum. Kaç para vermiş abi? Dur bakayım. Dünyanın en büyük para vermesi. Evet. Vay be. Bayağı sağlam para vermiş gençlik. Geçelim. Başka ne oluyor diye bitiyor. Güzel haber var mı diye bakıyoruz. Bu nedir? Bak biz de geride bıraktığımız günler Adana'da mıydı? Bir tane postacı vardı, yollamamış mektupları. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatta dedik. Adana'da bu aralar benim mektup gelmedi ya diyen arkadaşlar gelmeyecek, bilginiz olsun demiştik. Şimdi bir örnekte İtalya'da çıkmış abi. İtalya'da 91 yıl önce postalanan mektup adresine yeni ulaşmış. Çünkü postacı mı vermemiş? Ne olmuş abi? Bak bir şey söyleyeceğim. 91 yıl önce postalanan mektup adrese yeni ulaştı. Döh diyorsun be. Oğlum bıraksan, hakikaten bıraksan rüzgarla daha çabuk giderdi ya. Bu nedir? İngilizce konuşma becerisine sahip ülkeler araştırıldı. Türkiye 100 ülke arasında 79. sırada kendimize yer bulmuşuz İngilizce konusunda. Malum biliyorsunuz zaten hepimizin de derdi şu. Derdimizi anlatacak kadar İngilizce bilsek yeter yani. Derdin ne? Derdim işte İngilizce bilmiyorum dedik ya oğlum. Kına gecesinin ne bu? Suyun altında da ikisi de dalgıçmış da iyi tamam abi. Sevgili dinleyenler artık bu kadar vallahi şiştim yani. Yazıyor yeterli olmuş olsun. Artık birazdan final, birazdan veda.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Ah aparım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Arif Güven.
4: güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
3: Babadan, Zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: 90 Showtime. Sevgili dinleyenler, malum artık bugün de programımızın sonuna geldik yavrum. En son dibini sıyırıp gideceğim yani. Öyle olur ya. Şimdi herkese gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Özellikle klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Günün konusuyla alakalı yine göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de gelip abi güle güle güzeldi mesajları yollayanlara da çok çok teşekkürler. Kral dağılma zamanı geldi. Buyurun güle güle paşam. Çok güzel bir programdı. Yarın tekrar bekleriz. Biz de bekleriz. Biz bekleriz aslında. Dağılma vakti geldi. Bak diyor ki bu zamana ne yapıyorsun böyle çiçeğim? Hiçbir şey anlamadan uçup gidiyor. Yarın yine bekleriz efendim demiş. Güle güle. Ben de beklerim canım ciğerim. Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Malumunuz kendimize penceremizden bakarak mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalıştık. Final helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Tabii ki de klasik Nevzat'ımızdan geldi. Bulduğu parayı sahibine teslim eden Türk Almanya'nın takdirini topladı diye böyle bir haberimiz var. Bakalım abi. Sinoplu Hüseyin Ersoy Almanya'da verdiği ahlak dersiyle bir anda ülkede kahraman oldu. Ersoy ölen bir adamın evini boşaltırken bulduğu 557 bin euroyu kul hakkı yiyemem diyerek mirasçısına teslim etti. Vallahi helal olsun. Ben hep söylüyorum, ben o zaman yapar mıydım? Cevap belli, hayır. Öyleyim abi, ne yapayım şimdi, yalan mı söyleyeyim ya? Bir aile gibi olduk artık, yalan mı söyleyeyim sevgili dinleyenler? Vermem abi. Adam ölmüş zaten. Adam ölmüş, o yüzden hiç vermem zaten. Yani yaşıyorsa lan benim param var deyip bızıklayabilir, o yüzden yaşıyorsa verdim de ölmüş abi. Almanya'nın Tatratat kentinde yaşayan ve 3 çocuklu sahibi, 3 çocuk babası daha doğrusu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce söylediklerimin hepsi şaka olsun diye söylüyorum. Yoksa sakın ha. 3 çocuk babası Hüseyin Ersoy 24 yıl önce Sinop'tan Almanya'ya gitti. Ersoy Almanya'da birçok işte çalıştıktan sonra ölen insanların evlerini tasfiye işini yapan bir şirket kurmuş. Velhasıl bulmuş parayı teslim etmiş. Bizde bir tane daha şimdi şunu da verelim ya. Jet üstünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor. Koçum benim, ne kadar güzeller ya vallahi. Balıkesir 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nda görev yapan baba ile oğlu sırt sırta vererek vatana hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Helal olsun. 26 yıl önce uzman çavuş olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlayan Erdoğan, Demir Ezer, İzmir, Gaziantep ve Adana'da görevlerde bulunmuş. Çocukluğunu uçakların içinde geçiren oğlu Sezer Demir Ezer de babasının izinden giderek Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nda F-16 Bakım Astsubayı olarak görev yapmaya başlamış. 3 çocuk babası Erdoğan abimiz Adana'da görev devam ederken oğlunun da bulunduğu 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı'na tayini çıkmış. Ne güzel görüntü, çok güzel zaten ya, baba oğul ne güzel abi. Üniformalarıyla, göğüslerinde Türk bayrağı amblemiyle. Vallahi süper yani. Çiçeğim, ben artık gideyim abi. Benim hafıza doldu, benim bellek doldu. Bazen hakikaten söylüyorum ya. Bu haberler beni öyle bir hale getiriyor ki oturup böyle hemen çıkmıyorum programdan, biliyor musun? Burada oturuyorum böyle 5 dakika. Ya şey düşünüyorum hani, ulan benim ev neredeydi, nasıl gidiliyordu? En basit şeyleri bile düşünmek durumunda kalıyorum yani. Benim kayış çünkü, evet belli, bak şu anda uzattım yolu uzatan taksiciler gibi oldum. Kayış boşa dönüyor. Yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun. Ne diyelim? Şimdilik hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

olaylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: S, Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşil Yurt Hukuk Bürosu.
1: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

beynimi kemiren kezzap geceler. Paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar. Sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Alo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

İyi ki başladık. Hepinize hoş geldiniz. Bulutlu bir Hamburg akşam üzeri. Saygılar, sevgiler. Radyo Merhaba burası. Five Broker Nermin Halis Başbuğ sponsorluğunda paydos saatimiz başladı. Sohbet edeceğiz. Bir saat boyunca sohbetimize katılmak isteyenler 0177 977 27 72 üstünden mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Beni ara demeniz yeterlidir. Biz arıyoruz, birlikte sohbet ediyoruz. Birbirine hakaret etmediği sürece her türlü düşünceye açığız, seçiyiz, hep buradayız, bekleriz. Sosyal medya hesaplarındaki yayınımızı paylaşırsanız seviniriz. Biz kendimiz de paylaşalım bir taraftan sizlerle birlikte. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra sohbet başlayacak. Bakalım hafta sonunuz nasıl geçti? Sohbet edeceğiz birlikte. Hadi bakalım. Toplan. Geliyoruz az sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

Çok güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Semih Cenk, yak gel diyecek. Bu hafta sonu da Hamburg'u yakacak ama güzel şarkılarıyla ısıtacak Hamburg'umuzu. Bu güzel konsere gitmek isteyenler internetten biletlerini şimdiden ayırtsın derim. Çünkü cumartesi günü çok güzel bir konserde Semih Cenk canlı canlı sizlerle birlikte olacak. Güzel bir Semih Cenk şarkısını dinleyip hemen ardından sohbet başlayacak. Unutmuyorsunuz, cumartesi Semih Cenk Hamburg'ta.

0: Evet, şu yalan dünyada vakit çok dar. İyi değerlendirelim. Dediğimiz gibi Semih Cenk canlı konseriyle cumartesi günü Hamburgları böyle müziğe doyuracak. Sahnesi çok iyi. Değil mi? He? Ne? Anlamadım. Gel. Allah Allah. Geleyim mi diye soruyor. Sabahleyin uyuyorlardı. Herkes görmüş, bana yazıyorlar telefonda. Ya senin öğrencilerin nasıl uyuyorlar diyorlar. Ben de dedim ki bizim çocuklar serbesttir, özgürdür. Hiç kimse karışmasın benim stajyerlerime. Uykuları geldi mi uyuyacaklar. Canları istedi mi bak geleyim mi dedi, değil mi? Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ama mikrofona canlı konuş, bak bir haftayı geçti papaz oluruz seninle. Böyle yüksek sesle. Sanki biz seni burada aç bırakıyormuşuz gibi. Böyle sesin kısık çıkıyor. Biraz canlı konuş.
1: Yo, canlıyım.
0: Ha, böyle gel bana. Bana böyle gel. Her şey yolunda mı?
1: Yolunda, çok güzel gidiyor.
0: He? Hava nasıl?
1: Havalar bugün güzeldi.
0: Değil mi?
1: Yani bugün böyle diğer günlere göre iyiydi.
0: Değil mi? Böyle şey yok en azından. Yağış yok değil mi?
1: Evet.
0: Yağış olmadıktan sonra güzel, sıcak. Böyle dışarı çıkabiliyorsunuz.
1: Aynen. Ya,
0: değil mi? Dün ne yaptınız?
1: Dün ne yaptık? Dün şeydeydik, Bremen'deydik.
0: Bremen'de?
1: Aynen.
0: Bremen mızıkıcılarının oraya gittiniz mi?
1: Gittik.
0: He, gördünüz mü orada?
1: Gittik ama bir tane böyle bir...
2: küçük bir
1: yer. Para atılan bir şey vardı. Onu görmüştük ama bulamadık onu.
0: Ne yapacaktınız?
1: Böyle para, yere para atılıyordu. Ses çıkıyormuş. Bremen mızıkıcılarının sesi çıkıyormuş.
0: Ya
1: böyle bir şey vardı.
0: Sizi tokatlamaya çalışıyorlar orada. Paranızı ama yiyecekler.
1: Yalan.
0: Ver bana 10 euro, ben de ses çıkaracağım burada.
1: Oraya bir euro atacaktık, ses çıkacaktı ama...
0: He, diyorsun, bir de onu deneyelim demiştiniz. Bir dahaki Aynen. hafta sonu nereye planınız?
1: Bir dahaki hafta sonu 19 Mayıs.
0: Neredeyiz 19 Mayıs'ta?
1: Evet, 19 Mayıs'ta.
0: 19 Mayıs kutlu. Ondan sonra pazar günü belki.
1: Bilmiyorum ya şimdi.
0: Ben bir Paris falan.
1: Aynen, Şanzelize.
0: Bir Şanzelize
1: falan,
0: değil
1: bir şey
0: mi?
1: Aynen.
0: Bu gelmiş yani onu yapacaksınız tabii ki, değil mi?
1: Memnunuz ama.
0: Memnunuz ama, değil mi, her şeyden?
1: Memnunuz, çok memnunuz.
0: Yani ufak tefek sorunlar elbette hep oluyor içimizde ama... Bunlar gelip geçici şeyler. Önemli olan neydi? Ne demiştim sabahleyin? Ne olmanızı istiyordum sizin hayatta?
1: Mutlu.
0: Hah, gerisi hikaye. Boş ver gerisi.
1: Aynen öyle.
0: Neymiş? Derslerin hepsi pek iyi olsa ne olacak?
1: Yani.
0: Hiç mutsuz bir öğrenciyim. Pek iyi dersi olsa ne olur, olmasa ne olur. Önce mutlu olacağız.
1: Aynen öyle.
0: Mutluluk bizi nerede yakalıyorsa biz oraya gideceğiz. Yok öyle şunu yapayım, yok bunu yapayım falan, yok. Yok, biz öyle değiliz ya. Biz öyle değiliz. Bizim tek amacımız var, mutlu olabiliyorsun. Biz onun amacındayız. Yoksa para kazanmak istesek medyadaki para hiçbir şeyde yok. Her yerde para böyle kaynıyor. Hani babana bir telefon aç, baba gelirken havalimanına bir kamyonetle gel, ben euro ile geliyorum desem bile baban da şaşırır. Allah Allah, nasıl oldu ya 3 haftada böyle bir kamyonet dolusu euro. Ha? Almanya'nın en çok neye hoşuna gitti Elif?
1: Almanya'nın en çok neye hoşuma gitti? Ha. Düşünmem gerekiyor ya.
0: Şimdi bu düşünmeden cevap veremiyor musun?
1: Hayır,
0: mesela Almanya'da yaşayabilir misin? Derin yaşar. Ben
1: Almanya'da
0: biliyorum.
1: Almanya'da yaşayabilirim. Çünkü şey çok güzel. Yani yeşillik çok. Böyle çok şehir hayatı.
0: Bir saniye derince şu pencereyi kapat lütfen ya. Çok gürültü geliyor. Evet.
1: Gerçekten o ilk hatta daha Almanya'ya yani uçaktaydık. Hı. Mesela şey direkt uçağın manzarası ve şehir manzarasından bir anda her yer ağaçlı bir manzaraya.
0: Dedim nereye geldik biz dedin.
1: Dedim nereye geldik. Bir de uçakta ayrı oturuyordum. Tek başıma full yolu izledim. Ondan sonra.
0: Niye, sana özel bilet mi aldılar
1: bana,
0: ayrı ayrı?
1: Aynen. Aa, ben
0: derin, ne diyor
1: aldım. Bize ayrı
0: mikrofona
1: şey,
0: bak ben nasıl konuşuyorum. Bak bir haftada buradasın artık öğrenci. Hep mikrofon yakın olacak sana. Evet.
1: Öyle yani. En çok hoşuma giden şeylerden
0: birisi. Uçak böyle hani bulutların arasından sıyrılıp Hamburg Havalimanı'nı gördüğünde ne güzel görünüyor değil mi?
1: Evet, yemyeşil. Gerçekten.
0: Ondan sonra Elbe Nehri'nin kollarını görüyorsun. Limanı görüyorsun. Çok güzel ya. Vallahi. Şu anda benim kızım da bizi takip ediyor. O da mesaj yazıyor. Mitra ablanıza bir selam söyleyin. Değil mi? Hafta sonu. Evet, bak durmadan yazar artık. Biliyor. Benim yayında olduğumu biliyor. Yazıyor. Dur bakalım. Dur sesi kısayım. Ne yani? Sesini kıssam her şey yolunda olacak. Kızlar çok tatlı yazmış.
1: Ya.
0: Evet, bak o da ne yazmış görüyor musun? Ne yazıyor burada?
1: Kızlar çok tatlı demiş.
0: Evet, hayır, üstünde ne yazıyor? Gördün mü?
1: Arkadan çok gürültü geliyor.
0: Ya demiş. Düzelttik. Hemen kulağımızı çekti Mitra, biz düzelttik.
1: Hemen teknik onu, sorunları çözüyoruz.
0: Evet, Mitra böyle yani. Hemen anında uyar. Öyle affı yok yani. Değil mi? Mitra mutlu musun babacığım? Bakalım mesaj gelecek mi? Soruyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani kızımıza da soralım mutlu musun diye. Mutsuzsa ben buradan aşağı atarım kendimi. Ya benim kızım nasıl
1: önemli
0: mutsuz
1: olan olur? Mutlu bir insan.
0: Onun mutluluğu tabii. Kızlarımız da burada çok tatlılar ama onların hayatlarında çok başarılar diliyorum demiş Hasan Sarı abin. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ahmet Deniz abiniz hayırlı akşamlar dilerim demiş. Bülent Su iyi akşamlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Mahmut Koçak abimiz sabahleyin bize fırça atıyor. Sabahleyin ne oldu öyle ya? Biz burada yayına giremedik. Tide Radyo'da tekrar yayınını verdiler ama biz yaptık yine yayınımızı değil mi?
1: O kadar yorulduk ki uykumuz geldi.
0: Evet farkındayım. Aynen. Mitra'ya göndereyim mi sizin uykulu fotoğrafınızı?
1: Hayır hayır.
0: Niye? Ya, gördün mü? Evet. Peki. Şimdi hafta sonu 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir şekilde siz de orada olacaksınız. Bunları siz kullanacaksınız. Ben orada başlatacağım. Ondan sonra bütün işlem sizde. Ben gezeceğim 19 Mayıs'ta. Bu görev size ait. Ben boşuna mı sizinle uğraşıyorum 2 haftadır? Yani bu bütün yayın sizin elinizde olacak. Şarkıları siz sıralayacaksınız. Gelenlerle siz sohbet edeceksiniz mikrofonlarda. Orası size ait. Saat 14'de.
1: Türkçe, Almanca?
0: Türkçe yapacaksınız. Ha, tamam. Orası yüzde. Niye tamam, Almancan sonra... değil senin ya? Şıkır şıkır
1: vallahi,
0: Alman.
1: Yani
0: Yeter.
1: Morgen, guten Tag.
0: Yeter. Steinem'de sana Almanca ne ihtiyacın var
1: gerçekten
0: ya?
1: Değil mi? Yarısı Türk zaten.
0: Şimdi denize yakın bölgelerde yaşayan insanlar daha mutlu oluyormuş.
1: Katılıyorum. Ha,
0: bu yüzden diyor Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşayan insanlar çabuk sinirlenirken batıda yaşayan insanlar daha sakin ve huzurlu bir yaşam tarzına sahip olabiliyorlarmış. Evet. Yani denize yakın mesela siz denize yakınsınız. Hı hı. Sakin mi yaşantınız İstanbul'da o keşmekeşte? Değil değil mi?
1: Evet ama bence... Denize yakın ya yani benim...
0: Onların söylemek yaptı. İstediği mesela işte Bodrum, Marmaris aynen, değil mi? İzmir. Çeşme, İzmir böyle yerlerde. Evet, İstanbul'dan bahsetmiyorlar aynen. Tabii. Yoksa İstanbul'da her an adamlar kavga etmek için bahane arıyor.
1: Evet.
0: Bay sen bana niye yan baktın, ne dik baktın al sana kavga değil mi?
1: Öyle.
0: Peki şimdi bakalım ondan sonra ne varmış? Taksiye biniyor musunuz hiç?
1: Taksiye mi?
0: Hmm. Abi. En son ne zaman bindin mesela taksiye?
1: En son
0: yoksa benim babamın özel şoförü var ben onunla mı geziyorum diyorsun?
1: Benim babam özel şoförüm.
0: Aa işte bak aynen şimdi bir tanesi de dinliyor babası onun özel şoförü. Şimdi dünyada bir araştırma yapmışlar taksi dolandırıcılığı raporu çıkarmışlar ve taksi dolandırıcılığı raporunda.
1: Top 1'de kim var hadi?
0: Top 1'de kim var?
1: Tahmin.
0: Top 1'de bence olsa
1: Almanya.
0: Kandır. Dur taksici bir sürü dinleyene sonra basarlar vallahi. Yok efendim şaka yapıyoruz.
1: Şaka.
0: Türkiye 1 numarada görünüyor.
1: Evet.
0: Dünyada taksi dolandırıcılığının top 10 listesinde Türkiye 1 numarada. 2 numarada Hindistan görünüyor. Ondan sonra Tayland, Vietnam, Mısır, Avustralya, Meksika, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Bunlar en çok taksi dolandırıcı. Nasıl oluyor mesela taksi dolandırıcı deyince aklına ne geliyor senin?
1: Valla adım başı yazıyor. Zaten şeyde trafikte duruyor. Yol uzatıyorlar bir de ayrıca mesela işte daha kısa yoldan gitmek varken Türkiye'de özellikle çok yapıyorlar. Daha şey yollardan yolu uzatacak yollardan gidiyorlar. Böylelikle daha fazla yazmış oluyor.
0: Evet.
1: Yani 10 dakikalık mesafeye bile 400, 500, 600'den şeye gidemiyorsun yani.
0: Şimdi,
1: o zamanlarda böyle.
0: Birisi bana bir şeyden bahsetme dediği zaman ben direkt ondan bahsediyorum.
1: Kim?
0: Ne bileyim biraz önce bir şeyler getirdiler siz aşağı indiniz. Ne aldınız getirdiniz? Ne getirmişler bize?
1: Kahve.
0: Kahve mi getirmişler?
1: Evet.
0: Türk kahvesi.
1: Altındaki ne bilmiyorum ama.
0: Altındakini sakın söyleme. Stüdyoyu basarlar biz de istiyoruz diye. Ama teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Kesene bereket. Yani hayat böyle bir şey değil mi? Dur bakalım bir tane sürpriz bir arama yapalım. Çıkarsa konuşuruz. Çıkmazsa da şansımıza küser otururuz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz.
2: Alo.
0: Efendim iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız?
2: İyi akşamlar. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Sağlığınız, mutluluğunuz her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda.
0: Evet, biz nasıl görünüyoruz?
2: Radyo Merhaba'yı dinlediğimde zaten nasıl her şey yolunda olmuş.
0: İşte bu ya. Bak böyle gel, bana böyle gel. Böyle gel bana. Bana böyle gel. Baklava börek açayım sana. Mesela böyle Antep'ten güzel bir baklava gelse yemez miyiz?
2: Yeriz tabii.
0: Değil mi? Değil mi?
2: Güzel. Yeriz. Biz güzel. O işi hallederiz yani.
0: Mesela güzel böyle orta şekerli bir Türk kahvesine ne dersiniz? Aa, sizin diziniz hangi gündü? Dizinizi unuttum efendim.
2: Çarşamba günü.
0: Çarşamba hangi
2: Yeraltı.
0: Diziydi?
2: Yeraltı. Yeraltı evet. Çarşamba günleri. Gerçi ben perşembe günleri izliyorum.
0: YouTube'dan çünkü. Bakıyoruz diyorsun.
2: Benim evimde ben YouTube'dan izlemeliyim.
0: Evet.
2: Türk kanalları yok bende.
0: Evet, evet. İstediğimiz zaman hepsi var diyorsun. Peki. Öpüyoruz. Aynen. Öpüyoruz aşkım.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bay bay. Bay bay. Kimdi bu? Elif.
1: Kızınız.
0: Ben ne bileyim. Ben aşkım dediğine göre.
1: Yani.
0: Değil mi? Kime diyebilirim? Kime diyebilirim ben başka? Ben ondan başka kimseye aşkım demem.

0: Allah Allah. Bak bak, hiç mesaj. Ayşe Karamanlı ne yazmış? Oku. Oku bana hemen. Gözlerim görmüyor. Ne diyor?
1: İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Maşallah kızlarımıza selamlar, hayatlarında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki, sonra ne gelmiş? Aa, ne güzel, bak görüyor musun, yeşil torunuyla bir alanda.
1: Evet. Çok güzelmiş arkası. Torunuyla gezerken fotoğraf atmış.
0: Teşekkür İster ederiz. Günler. Evet, sabahleyin de sizi uyurken çekmişler.
1: Tüm Almanya'ya ifşa olduk.
0: Vallahi dedim size, vallahi billahi ya. Hayret bir şey ya. Nasıl duymuşlar ya? Saat kaçmış uyuduğunuzda?
1: 9.31 abi.
0: 9.30'da uyurken değil mi? Eyvah eyvah. Peki. Murat Cömert, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Esat Erverdi, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Şimdi sosyal medya hesabımızda bir şey paylaştım ben bugün. Bir anlamda futbol adına işte Beşiktaşlı olarak Beşiktaşlı taraftarları eleştirdim. Ha, diyeceksiniz ki ya sen nasıl Beşiktaşlısın? Biz böyle Beşiktaşlısız efendim. Kendi evladına sahip çıkmayan başka futboldan falan bahsetmesin bize. Bundan sonra mesela Beşiktaş'a yeni Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü sonlandırdılar. Şimdi Sergen Yalçın'dan sonra kim gelirse gelsin. En küçücük ama en küçücük bir beraberliğinde ben de istifa diye bağıracağım. Niye ben kendi çocuğuna sahip çıkmayan takımda kusura bakmayacak millet yani. Herkes şampiyonluğa endekslenmiş. Şampiyon olma. Önemli olan güzel, mutlu bir taraftar grubun olsun. Yok illa şampiyon olacağız. Sergen'i yuhlu. Geçen gün su attılar biliyor musun? Su fırlattılar. Ben de dedim ki yani bunu yapıyorsan sen kendi evladına, diğer insanlara kim bilir neler yapabilirsin. Sahaya bir şey atılır mı ya maç izlerken? Derin, niye öyle derin derin bakıyorsun? He? Well, derin sokağa çıksa hiç kimse Derin'in Türkiye'den geldiğini anlamaz ha. Giyim, giyim tarzı falan direkt bir Alman. Direkt. Ben öyle görüyorum ya. Peki bakalım. Şimdi balkona çamaşır asmak yasaklanmış, cezası çok yüksekmiş.
1: Nerede bu?
0: Ecem sen de Allah, nerede bu?
1: Ama
0: nerede? Ülke? Nerede olabilir? Hadi nerede o?
1: İspanya yazıyor.
0: Ha, okudun tabii, kopya çektin. Evet. Ama aynen Türkiye'deymiş gibi değil mi? Türkiye'de de asmıyor musunuz? Sizin balkon var mı
1: evet,
0: evde?
1: Evet.
0: He, balkona asıyor, asıyorsunuz çamaşırı değil mi? İşte önde böyle bilmem neler asıyorsunuz. Şu arkada bunlar. Ben söylemeyeyim yani nelerin öne nelerin arkaya bile asılacağı bellidir Türkiye'de. Çünkü memlekette sapık çok çocuklar.
1: Öyle.
0: Her şeyi böyle bir bahane arayan, böyle kafayı yemiş insan dolu yani. Değil mi? Vallahi ama İspanya bunu 1500 euro cezası varmış.
1: Oo, evet. 1500 euro.
0: Bak. Yani bu bina cephesine göre görsel, binanın kötü gösteriyorsa düşünsene, adamlar donlarını asmışlar bir turistik alanda, böyle bir şey olabilir mi? Gerçi artık İspanyollar turist istemiyorlar memleketlerine. Çünkü her şey pahalanıyor turist yüzünden diyorlar.
1: İspanya zaten genel olarak pahalı bir ülke.
0: Gittin mi?
1: Gitmedim de hiç arkadaşlarım. Gidemedim. Belki daha oraya gün, gidemedim ya da.
0: Belki bir gün kızım götürebilir. Bilmiyorum yani. Belki götürebilir diye düşünüyorum. Peki bakalım. İyi akşamlar, müthişsiniz. Sizi dinlemek bu saatte çok güzel. Şu an eve gidiyorum, sizi dinliyorum. Gençler hayatlarında başarılar dilerim. İyi yayınlar Melek diye göndermiş efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz Melek Hanım'a da. Mehmet Topçu selam ve sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ederiz kral. Geçen gün Cemal Altun abimiz buraya kitap bıraktı değil mi?
1: Hı hı.
0: Kitabı anons ettiğimiz zaman şey düşüyor bir anda. Arama sayısı düşüyor. Ama şimdi ben desem ki mesela ne diyeyim? İşte Antep Kebap House'dan 4 kişilik her şey içecek dahil yemek çeki veriyoruz desem şimdi bu mesaj hattı yıkılır. Ama Türkiye'nin en çok kitap okuyan 10 ilini belirlemişler. Bir numarada başkent var. Değil mi?
1: Evet.
0: İki numarada sizlerin sayesinde İstanbul.
1: Tahmin alalım ya.
0: Sizlerin sayesinde İstanbul. 3 numarada
1: İzmir.
0: 3 numarada İzmir var, 4 numarada Eskişehir, 5 numarada ise Muğla var. Peki.
1: Karabük niye öyle yazılmış?
0: Karabük kırmızıyla yazmışlar. Neden acaba?
1: 8. sırada bir de.
0: Sen Karabüklü müsün Aslı?
1: Ya. Neresi? Yani 8. sırada diye merak ettim.
0: Ha, ben de bilmiyorum. Yazarlar, bir şey olmaz.
1: Kocaeli, Kırklareli.
0: Sayma niye? Bak kendin diyorsun ama sayıyorsun.
1: Ama birden başlamadık ki.
0: Ha, diyorsun ona göre götürüyoruz.
1: Bir sonrakini tahminini almak istiyorum.
0: Peki. 6. kim olabilir? Hadi.
1: Türkiye'nin en çok kitap okuyan 6. ili sizce kim olabilir?
0: Kim olabilir?
1: Kim? Hangi şehir olabilir?
0: Evet. Bilene ne vereceğiz? Kitap hediyesi. Getirin oradan kitaplardan birer tane, hepsinden getirin. Cemal Altun kitaplarından hediye edeceğiz sevgili dostlar.

0: gemim.
1: Yozgat demiş TikTok'tan dinleyicimiz. Maalesef Yozgat yok efendim. Yozgat yok. Yozgat yok. Evet, kitaplarımızı göster. Neymiş o kitap?
2: Bir Adam İki Vatan.
1: Evet.
2: Dünya Kıyısında Sessizlik. Özgürlük Kadar Sevdim.
1: Evet. Bu kitapları isteyen dinleyicimiz bize mesaj yazabilir. Semih Cenk'i seviyor musun?
2: Evet.
1: Çok mu?
2: Konseri varmış bu cumartesi.
1: Var ama siz gidemiyorsunuz.
2: Evet, biz o gün
1: görevliyiz. Ama her an bir sürpriz olabilir. Her an.
2: Ne gibi?
1: Ödül. Ödül. Bu o kadar söylüyorum.
2: Sürprizler ödül. Sorulmaz.
1: Tabii ödül. Doğru. Ödül olabilir yani. Semih Cenk seyredilmesi için. Sabahki yayınımızda burada Mesut'la sohbet ederken söylemiştim. Bütün dünyada geçerliymiş. Neden acaba? Yani bu neden? Araştırmaya göre bütün dünyada çalışanların en mutlu olduğu sektör inşaat. Kolay bir iş değil.
2: En zor işlerden bir tanesi bence. Evet. Çok riskli bir iş.
1: Bu kadar zor bir işken, değil mi? Ama böyle bakıyorsun, en mutlu da onlar. Biten bir iş değil. Hayatı düşünsene, yapay zeka bu inşaat işini bitiremez. Evet, mümkün değil yani.
2: İşleri bile şey yapabilir ama. Medya işi.
1: Mesela şimdi Avusturya'da bu 2026'nın başından bu yana yapay zeka bir radyo yayını yapıyor. Hiç aralıksız. Yapay zekanın yönettiği bir radyo
2: yapay
1: kanalı.
2: Yapay zeka şarkılar da yazıyor artık.
1: Ben onu sevmiyorum. Geçtiğimiz gün yani bilmiyorum. O biraz öbür sanatçıların güzel emeğine haksızlık gibi geliyor. Aynen. Adam yazıyor, veriyor bilgisayara. 1 milyon üstünde dinlenen olmuş geçen cuma günü, perşembe günü çaldığımız şarkıda. Ama orijinaline bakıyorsun 200 bin dinlenme var. Orijinali aslı. Ama bilmiyorum. Ama inşaat sektöründe mutluymuş adamlar. Ne güzel ya. Vallahi. Bunu sen oku bakayım ne diyor.
2: Araştırmalara göre gösteriyor ki ilk kız çocuk okuyamıyorum ya. Genetik ve huy olarak babaya benziyormuş. İlk erkek çocuk ise genetik ve huy olarak anneye benziyormuş.
1: Şimdi benim bir tane kızım var, bana mı benziyor?
2: Öyleymiş araştırmalara
1: göre. O araştırma bilime inanacaksın Mitra.
2: Aynen öyle.
1: Kusura bakmayacaksın Bubuş. Değil mi? Genetik olarak babaya. Peki Tokat da yazmış. Tokat var mı da listede? Yoktu demek
2: yok.
1: Ki. Yok, Tokat listede yok sevgili Murat. Tokat yok efendim. Evet, Tokat maalesef listeye giremedi bile. Ali Söyleme abimiz iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz biz de sizlere. Hamburg şu durumda hiç iyi değil çünkü her yerde çok inşaat var diye şikayetler geliyor.
2: Evet, yol üstlerinde görüyorum ben de geldiğimden beri.
1: Bekir Günyar iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Nagiş Oktay. Nagiş bir takma isim mi yoksa gerçek ismi mi ya? Nagiş.
2: Nagihan'dır bence.
1: Evet, Nagiş diye söylüyor. Aynen. Doğru söylüyorsun. İşimi ne diyor? İşimizi severek yapıyoruz. İş bitince ortaya çıkan emeğin karşılığı bizi mutlu ediyor diyor.
2: Doğru ama gerçekten sıfırdan bir bina oluşturuyorsun. Evet. Herkes o evde yaşıyor. Bence de mutlu edici bir iş olabilir sonucunda ama sürecinde bilemem.
1: Ama biz de mesela saat 10:29 dakikadır sıfırdan başladığımız yayını götürüyoruz. Bak bir sürü mesaj gelmiş değil mi?
2: İşte her işin kendine göre mutlulukları var.
1: Mutlu edebiliyoruz mu acaba dinleyicileri?
2: Soralım. Onlar cevaplasın.
1: Yok, sabahleyin fırça attı ya dinleyicimiz bizi. Sen kimin kaleminden konuşuyorsun falan diye. Şimdi izliyordur bizi. Ama ben diyorum ki. Ama böyle işte mesela kırıcı olmadan. Ben burada yayında istesem insanları kırabilirim değil mi? Bilmeyerek kırdığım oluyordur mutlaka. Ama bile bile böyle kırmak için bir şey yazılırsa üzülüyorsun. O zaman birilerini üzersen. Bir gün onlara ihtiyacın olduğunda o kişiler senin yanında olmaz.
2: Doğru.
1: Ya. Kullandığımız sosyal medyada bu son dönemde özellikle aşırı derecede böyle yükleniliyor. Bakayım herkes her şeyi yazıyor. Klavye eline alan yazıyor. Olmuyor ki. İkiz olursa kime benzer diyor. Tek kız çocuğu babaya benzer, ikizse ne olur diyor. İkizse bir anneye benzer, biri babaya benzer der. Yani. Ortada böyle yumuşak bir geçiş yapmış oluruz. Değil mi? Gel gel dokun yine. Kazım biliyor musun, Türkiye'de en fazla üyesi olan takım Beşiktaş demiş. Bilmiyordum, öğrendim. İnşallah öyledir. Hilal ne demiş? Tunceli demiş. Evet, Tunceli kaçıncı sıradaydı en çok kitap okumada?
2: Bakalım.
1: Hemen bakıyoruz efendim. Tunceli 7. sıradaymış efendim. Ama nüfus olarak baktığında Tunceli 1 numaralı.
2: Niye?
1: Çünkü az nüfusu var.
2: Evet, ama niye bir sırada olsun? Ankara olması beni çok şaşırttı. Şimdi
1: Ankara neden biliyor musun? Orası, Ankara'da herkes memur kardeş.
2: O da doğru.
1: Tamam, yani buradan da etkileniyorlar. Ama şey beni şaşırttı mesela. Çanakkale şaşırttı. Çanakkale'de şaşırdım.
2: Altın söylemiş olduk.
1: Acaba benim kız arada sırada Çanakkale'ye mi gidip geliyor? Kitap okumasını çok seviyor. Çok deli kitap okuyor. Vallahi. Peki. Şimdi bakalım bakalım.
0: Selam dur kalbim. Dokunduğun yerde gül.
1: Bak olmaz. Olmaz öyle mesaj. Biz bu mesaj okumayız. Okuma. Bu tür mesajlar okumayız. Lütfen ama bak. Biz ne diyoruz? Birbirimizi kırmadan, değil mi? Bir şeyler birbirimizi kırmadan yapalım. Yoksa ne olacak? İnsan kırmak. Ya basit yani.
2: Fotoğraf gelmiş.
1: Evet. Hamburg'un en büyük kulübü yemek başında. Ne yapıyor bugün? Allah. Allah. Benim kız da şimdi dinliyor. Kapat babacığım. Kapat babacığım. Şimdi bizi izliyor ya. Onun en çok sevdiği yemek.
2: Bamya.
1: Evet, hastası. Evet. Sen ne diyorsun? Bamya.
2: Ben de severim ama bamya.
1: Yaprak sarması. Bayılıyor. Normalde çoğu kişi bamyayı sevmez. Benim kızım çok seviyor. Bak şimdi bunları böyle domatesleri sosunu da hazırlamış bamyayı. Şimdi ne güzel olur ha vallahi.
2: Şimdi canımız bamya çekti.
1: Evet vallahi öyle. Olsa da yesek de getirir ha. Esat abi getiriyor.
2: Esat abi.
1: Abi getirir.
2: Esat abi geldiğimiz günden beri ismini duyuyoruz zaten.
1: O bir radyo çıktığı günden beri. Benim adımı unuturlar, onun adını unutmaz dinleyiciler. Peki sevgili dostlar. Five Broca Nermin Halis Başbuğ sponsorluğunda devam ederken hemen şöyle bir göz attığımızda 2026 senesindeyiz. 2050'ye yani 24 sene gibi bir zaman dilimi kalmış. 2026'dan 50'ye doğru yaklaşırken unutulacak şeyler diye bir liste yapmışlar efendim. Mesela İnsan hakimler olmayacakmış. Değil mi? Yapay zeka.
2: Buna da yapay zeka karışırsa artık.
1: Ama o bence o daha iyi.
2: Ama yapay zeka...
1: Şimdi bak bir tane hakim geliyor, tamam mı? Herhangi bir siyasi partinin tarafındaysa, tamam mı? Ya da A partisi, B partisi. Adam çıkıyor diyor, bu bizim taraftan diyor. Bunu diyor böyle bir hafiften diyor yumuşak geçiş yapalım diyor. Ama yapay zekada öyle mi yapacaklar? Yapay zekada ne yazıyor kitapta onu uygular. O ne yazıyorsa onu uygular.
2: O da doğru.
1: Yani şeffaflık da daha iyi olacak diyor. Karar verileriyle daha iyi olacakmış. 2050 yılında paranın hükmü kalmayacak. Yani paranın hükmü kalmayacak.
2: Nasıl olacak?
1: Mesela bu elimizdeki para değeri var mı şimdi?
2: TL mi o?
1: TL tabii. Hmm. Bak gözün kör olmasın. Bak ne bu?
2: Evet, yani evet.
1: Bir TL ile...
2: Bayağıdır TL görmüyorum da.
1: Zenginlik. Zenginlik değil
2: Euro,
1: mi?
2: Euro, cent.
1: He? Ne? Bununla ne alabiliriz mesela Türkiye'de? Yemek yiyebilir miyiz? 2 TL bu. Ben burada tabii hatıra demek. Parası olarak saklıyorum. Türk parası.
2: Anca öyle saklanır aynen.
1: Paranın hükmü gidecekmiş efendim. Hükümetler parayla ilgili bir şey yapamayacaklar. Merkezi para hesaplarda sınırlarla sınırlıydı. Transfer yavaştı. Kontrol tek eldeydi. 2050 yılında kodla aktığı çağ olacakmış yani. Para kodla. Ha bu Bitcoin falan var ya. Mesela Bitcoin siz doğduğunuzda vardı. Vardı. Ben gülüyordum. Bu nedir ya falan böyle. Ben elime almadığım bir şey. Keşke o zaman şöyle bir 100 bin euroluk Bitcoin almış olsaydık. Bugün hayatımızın sonuna kadar çalışmayacak bir paramız olurdu. O kadar düşüktü yani Bitcoin ilk çıktığı zamanlar. Ama ne bileceksin işte. Ekonomiyi takip etmeyi bilmek. İnsan müşteri hizmetleri olmayacakmış. Şu anda da başladı bazı.
2: Evet. Mesela Vodafone'un verebilir miyim?
1: Tabii ver sorun yok.
2: Vodafone'un falan mesela şeyi yok. Direkt müşteri hizmetlerine bağlandığında yapay zeka ile konuşuyorsun.
1: Allah Allah.
2: Evet.
1: Ne diyor sana yani gelince?
2: Şey yapmıyor mesela. Diyor ki sorununu anlat. Bir cümleli sorununu anlat diyor. Anlatıyorum ya. Pek çözemiyor ama. Öyle yani. Bankacılık uygulamalarının da bazıları öyle.
1: Yani insan hizmetlerini aradığımız
2: için. Aynen. Şu telefon,
1: ha, telefon cebimizdeydi. Ekran ağırlık, bağımlılık her şey bir cihaza sıkışmıştı. 2050'de ne kadar ilkelmiş diyecekmişiz.
2: Bu biraz fazla sanki. Ha? Bu biraz fazla coşmuş nasıl? Sanki. Telefon nasıl bir telefon olacak peki?
1: Ya düşünsene. Bundan 30 şey, bundan 23 sene önce biz radyoya başladığımızda radyonun görüntüsü yoktu. Ah, görüntülü radyo yapıyoruz. Buyur.
2: Ama telefon taşımı
1: yani. Ya telefonu taşımayacaksın. Yani ne yapacaklar? Gözlüklerin üstüne bir çip takarlar. Onun üstüne aktarılır. Böyle olabilir yani. Niye olmasın ki?
2: Hı? Doğru, ilerliyor.
1: Çağ o kadar hızlı gidiyor yani. Başka ne varmış bakalım? Evet. Geleneksel et. Biz çok severiz toplum olarak eti. Sever misin kız?
2: He? Ben mi?
1: Ne, hangi eti çok seviyorsun? Köfte mi seviyorsun? Pirzola mı seversin? Ne sever? Köfteciyim diyorsun. Okey. Tamam, aynen bendensin sen de. Geleneksel et olmayacak. Niye? Çünkü üretime yetişemiyoruz. Milyonlarca kuzu, dana, domuz kesiliyormuş dünyada günlük bazda. Geçenlerde Twitter'da gördüm. Aşırı bir hayvan, yani et için o hayvan tüketimi mi diyelim, katliam mı diyelim, yani akıl almayacak şekilde bunu tabii ki, ama ne yapacaklar? Sağlık riskte 2050'de laboratuvarda efendim et, alternatif proteinler çıkacakmış. O da güzel, bir tablet atıyorsun, bir kilo pirzola yemiş gibi. Düşünsene, vücuda önemli olan protein almak, ama yok ya, ben böyle köfte ekmeğin içine sarıp böyle daha güzel be. He? Onlar bakma, bizim samyar da içiyor. Sonra şu vücutları böyle şişiyor, böyle gezmeyi şey zannediyor. Ne derler onu sen? Kızlar seviyor mu mesela böyle kaslı erkekleri?
2: Çok fazla çirkin duruyor.
1: Çok fazla çirkin duruyor diyor. Peki. Bakalım Mahmut Koçak, Artvin varmış. Evet, Artvin de en çok kitap okuyan iller arasında. Çanakkale var efendim. Çanakkale kaçıncıydı, 7. miydi?
2: 7.
1: Yok, 6.'ydı, 7. Tunceli'ydi. Evet, Denizli yok efendim Sinan'da. Evet, Nagihan. Bak doğru bilmişsin. Nagihan'mış hanımefendinin ismi. Teşekkür ederiz. Uf, bamya severim diyor. Yapay zeka duygusal davranamaz diyenler var. Ramazan Torun abimiz gelmiş. Teşekkür ederiz. Dijital asistan. İçli köfteye bayılırım demiş bir dinleyicimiz.
2: Ben de.
1: Yapay et. İşte dediğimiz o şeyler de üretilen yani. Değil mi? Ne diyorlar onun ismini? Laboratuvarda üretilen etler olacak yani. Onun dışında atarız.
2: Başka ne varmış?
1: Şarj bu aleti.
2: Bence. Bu güzel. Olabilir.
1: Bu zaten olacak. Şu anda var yani. Evet. Bilmiyorum. Yalan yanlış ama bu Elon Musk'ın çıkaracağı telefonda zaten kendi kendini güneş enerjisiyle dolduracak diyorlar. Yani azıcık bir aydınlanma görünce telefon kendini şarj edecek diyorlar. Priz var mı? Ay, benim telefonumun yüzde kaçı oldu? İşte bitti. Şu oldu, bu oldu. Bunlar gidecek ortak. Mesela sen problem yaşıyorsunuz mu bu telefonda?
2: Çok yaşıyoruz. Hele ki iPhone modellerinde çok fazla oluyor.
1: Bak mesela fişten çıkardım, bir anda telefonum benim düştü 80'e. Değil mi? 80'de, evet. Bir anda 2 dakika içinde evet, 20. Evet.
2: Bir de pil sağlığı düştükçe daha çok düşüyor.
1: Ama telefon düşsün isterse hiç umurumda değil. Ya vallahi, ya vallahi hiç.
2: Ama biz gençler olarak da çok vakit geçiriyoruz ya telefonlarla. Evet.
1: Hatırlanacak kodlar, unutulan girişler, çalınan hesaplar, 2050 gerçeği, kimlik sensin diyor. Bütün her şey. Yüzden.
2: Yüzünü evet. Görünce okuyor muymuş?
1: Evet, tabii. Her şeyi yüzden okuyacak yani. Bence güzel. Ama güzel. Bu yüzü de kopyalarlar. Bulurlar bir.
2: Evet.
1: Ya kötü insan her şeyin bir yolunu buluyor. Yaşlanma kaçınılmaz. Ama hücreler yavaş, hastalıklar normal kabul edilecek. 2050'de yaşlanma kodlarını yönetilen bir süreç başlayacakmış. Geçenlerde bir arkadaş diyordu. Eğer şu önümüzdeki 15 seneyi hasta olmadan geçersek 140 sene yaşayacağız diyor. Sen dedim deli misin ya?
2: 140 kaç yaşında arkadaş?
1: Ha?
2: 50. Kaç yaşında?
1: Ha. 50 yaşında. İşte yapay zekaya soruyor. Ben nasıl uzun yaşarım? Ne kadar yaşayacağım? Ya tabii ki vücut... Artık şey mi yapacaklar hani böyle, şimdi cep telefonu mesela şarjı bittiğinde ne yapıyoruz? Ne diyelim olsun, pili bittiğinde pilini değiştiriyoruz ya. Hı hı. Ya da ekran çatladığında ekranı, bunları değiştirir bir parça
2: haline. İnsanlığı neyi değiştiriyor?
1: Tabii gözü çıkarıyor adam, yeni göz takıyor göz falan. Şey. Onu gösteriyor, gidişat onu gösteriyor yani. Her yerde aynısı bak. Vay, yok ya, bilmiyorum. Hangisi unutulur sence bu saydıklarımızın içinde?
2: Mantıklı olan tarzı Bence şarj olayı ya.
1: Şarj mı diyorsun mantıklı? Evet. Şu an için tabii senin şarj senin için çok önemli olduğu için aklına ilk o şarj geliyor. Evet. Değil mi? Saat kaç olmuş? 40 dakika olmuş. Gel bakalım bir sırada yer değiştirelim. Biraz da
2: derin gelsin.
1: Derin gel buraya.

0: İnsanlar biraz önce dedi ki ölümsüz olacaklar falan diye, değil mi? Şunu şöyle yapalım. Heh, tamam. İnsanlar işte ölümsüz derken yani çok uzun süre yaşayacaklar. Şimdi ortalama, o dünya ortalamasını çıkarmışlar. 75 kış görüyoruz. 75 ilkbahar, 75 yaz, 75 de sonbahar. Onu da nasıl gördüğümüz belli değil. O yüzden tadını çıkarmaya bak. Senin kaçıncı mesela yazın olacak bu yaz? Niye sesi çıkıyor? Niye sesi? Kaç yaşındasın?
1: 17
0: yaşında. 17. yazım olacak diyeceksin. Bitti, bu kadar basit yani. Allah Allah. Niye takıyorsun kafaya? Böyle bir düşündün. Şimdi bütün dünyada sevgili Derin, evlilik kurumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bak görüyoruz işte, evleniyorlar, boşanıyorlar, onları görüyoruz. Şimdi bir gelinin ayakkabısı yüzünden nişan da bir mesaj atıyor, damat olayı bitiriyor. Okuyayım mı ne demiş orada? Bak şimdi orada 4000 liralık da topuklu ayakkabı vardı ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 30 bin liralık ayakkabıyı seçtin, aldın. Sen şaka mısın kızım? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip elde avuçta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabı senin olsun demiş damat.
1: Bence haklı.
0: Değil mi?
1: Yani zaten ayakkabı çok görünmediği için gelinin altında.
0: Görünse ne olacak ya?
1: Değil yani.
0: Spor ayakkabı giy gelinin altına, ne olacak? Aa, bu gelin spor ayakkabı giymiş mi diyecekler ya. He?
1: Bence adam haklı.
0: Adam haklı diyorsun. Nişan atmakta haklı diyorsun yani. İyi, hadi bakalım. Ama ileride sen nişanlanırsan yapar mısın böyle bir şey?
1: Yok, yapmam. Hı? Alırsam gelinliği pahalı alırım.
0: Nasıl, neden?
1: Ya o görünüyor yani üstünde. Bir de fotoğraf falan çekiyor.
0: Hayalinde var mı böyle mesela? Gelinlik giymesen mesela. Böyle gitsen nikah dairesine, böyle ayağında şimdi ne var? Eşofman var, bir tişörtle. He? Yani tamam, bunlar konuşmak ya için çok erken ama ne olur yani?
1: Üzülürüm.
0: He?
1: Üzülürüm.
0: Allah Allah. O kadar yani hedefimde diyorsun, gelinlik giymek var diyorsun. Böyle mi anlayabilirim ben?
1: Yani yok ama böyle de gitmeyeyim.
0: Niye, ne olur ki gitsen? Ne derler? Ay

0: Peki Derin, şöyle bir teklifte gelse mesela, diyelim ki evleneceğin kişinin babası dedi ki kızım düğün yapma, sevgili güzelim diyor. Sen kızısın çünkü sonuçta, tamam mı? Kızım diyor düğün yapmayın diyor. İşte bir düğün ortalama ne kadar, duydunuz mu mesela İstanbul'da ne kadardı geldiğinizde? Hep şimdi duymuşsunuzdur, mutlaka konuşuluyordur.
1: Bence.
0: Ne kadar?
1: 1 milyon falan bir düğün vardır bence.
0: Sen diyorsun ben gelinlik alacağım
1: ama
0: zaten.
1: Ama şey, hani yemekli falansa vardır kesin.
0: Ha, 1 milyon dese ki mesela ileride evleneceğin kişinin babası sana, kızım işte düğün yapmayın 1 milyon, al size 2 milyon düğün yapmayın dese, kabul eder misin? İlla düğün mü dersin yani? He?
1: Yok, kabul ederim.
0: Ha? Para sıcak geldi diyorsun yani.
1: Evet.
0: Ha? Değil mi? İyi yapıyorsun, akıllısın peki. 30 bin lira ayakkabı diyor. Abo yandı götüm, götüm diyor. Ne diyor burada? Ay ay, gördün mü bak? Bizim kadromuzu görüyor musun? Bak buradaki bu benim. Aa. Ha. Ya gördünüz mü?
1: Yazma abi hiç benzemiyorsun.
0: Bak Melek ablam benziyor mu?
1: Hayır.
0: Ya.
1: O da benzemiyor.
0: Yıldız benzemiyor. Kübra. Burcu'yu gördünüz mü hiç siz?
1: Görmedik.
0: Cuma günü göreceksiniz. Arzu'yu da görmediniz. Onu da göreceksiniz. Bunların ikisini de göreceksiniz cuma akşamı. 1 yaşındaymışız bak. Gördün mü? Ha. Zaman nasıl geçiyor değil mi? Saçlarım varmış benim ya. Değil mi? Aa, benim saçlarım varmış.
1: Hiç tanıyamadım.
0: Ya gördün mü? Tanıyamazsın işte, böyle hayat ve. Ay benim canım. Yalçın Dayar, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu arada sevgili Yalçın kardeşimizin kızının düğünü olacak ayın 30'unda. Ama öyle bir konser düzenlemişler ki Yalçın'ın kızının olduğu güne. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Yani bunun altından nasıl kalkılacağız? Yalçın ne diyorsun bu konuda? Büyük ihtimalle böyle giderse çok da güzel bir konser. Türkiye'de çoğu kişinin tanıdığı Melihat Gülses gelecek buraya. Ayın 30'unda. Yani tahmin ediyorum ki ileriki bir tarihe ertelense daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yağmur yağıyor mu Hamburg'da diyorlar. Yağıyor mu çocuklar? Ece, yağmur yağıyor mu Ece? Yağmur yağıyor mu diye soruyorlar. Yok, biz burada bilmiyoruz.
1: Şimdi
0: ama kapalı.
1: Çok güzeldi hava.
0: Evet, hava kapalı yani. Bizim için havanın önemi yok. Yeter ki bizim havamız yerinde olsun. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, ilk şarkımız Ali Altay'dan Onun Adı Mustafa isimli şarkıyla açılışımızı yapacağız. Ondan sonra güncel kısa kısa haberlerimiz olacak. Çarşamba günü Kerim'le burada stüdyoda canlı yayında olacağız. Perşembe günü sürpriz bir programcımız geriye dönüş yapıyor. O bizimle birlikte olacak, adını söylemeyeceğiz. Cuma günü eğer sistemde bir değişiklik olmazsa Deniz Tering bizlerle birlikte bu stüdyoda olacak. Cumartesi günü Kerim ve Helin burada olacak. Ondan sonra hep birlikte nereye gideceğiz? 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik Spor Bayramı'na, değil mi?
1: Evet.
0: Altona'da da yağmur yağıyormuş. Allah Allah. Burada niye yağmıyor ya? Her yerde yağmur yağıyor, burada yağmıyor. Görüyor musun? Demek ki bizim burası biraz daha bekleyeceğiz. Geliyoruz. İyi akşamlar demiş. Bu Elif bizim Elif mi?
1: Evet.
0: Öz? Aaa. Hani Tonga'ya düşmem ben. Evet. Oraya bakmıyoruz zaten. Orası TikTok'a bak.
1: Ece beğenmiyor yayını, görüyorum buradan.
0: TikTok'tan para atıyorlar bize. Derin.
1: Öyle mi?
0: Atmayın diyorum, para atıyorlar. Ya atmayın, atıyorlar. Yani tamam, biz o paraları kendimiz için almayacağız zaten de. Kerim onu bir şekilde burada bir hayvan barınağı var, oraya götürsün, bağış yapsın diyorum ben. Güzel olmaz mı?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Ya. Fazla bir para birikmemiş. Ben geçen gün baktım 200-300 bin euroya yakın bir para var.
1: Bayağı birikmiş.
0: Ya.
1: Bence birikmiş bayağı.
0: Atıyorlar durmadan, para atıyorlar. Diyorum ki atmayın dedikçe atıyorlar. Ne diyeyim ya? Toprağın üzerine. Esat abi ne diyor? Erdinç mi geliyor? Erdinç kim ya? Arzu diyor. Sat Eins'a gitti. Burada Sat 1 diye bir kanal var. Alman kanalı.
1: Duymadım.
0: Oraya gitti işte bu şu. Bu kardeşimiz oraya gitti. Esat abi bak nasıl takip ettiğini belli ediyor. Yani ben buradayım diyor. Siz diyor karışmayın. Ben yönetirim her şeyi diyor. Evet. Gidelim mi artık yavaş yavaş? Ne diyorsunuz? Bitirelim mi?
1: Olur.
0: Mutlu musunuz?
1: Mutluyum.
0: Tamam bitti. Gerisi hiç önemli. Gerisi hiç ama hiç önemli benim için.

0: Evet, sevgili dostlar, bu akşam da yayını burada sonlandırıyoruz. İzleyen, dinleyen bütün dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Akşamınız güzel olsun. Five Broker, Nermin Halis Başbuğ sponsorluğunda Paydos Keyfi şu an itibariyle sona ermek üzere. İnşallah harcadığınız enerjiye, pile, zamana değecek bir saat geçirmişsinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir akşam diliyoruz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Kerim'le ben burada olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Eyvallah. Teşekkür edeceğim dinleyicilere.
1: Evet, teşekkür ederiz. Görüşürüz.
0: Nerede görüşürüz?
1: Radyo Merhaba'da yarın.
0: Aynen öyle. Bugün İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümüymüş. Onu da rahmetle anıyoruz. Işıklar içinde uyusun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısını olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Yo.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0170.

0: 212 216 15.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo merhaba. Reklamlar

saçılmış odaya her yere.

sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim ilk

köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

yanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

da tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan